gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
5: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Radyosu, Radyo Türk'ü Boğaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 2 Eylül çarşamba sabahında da güne ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türk'ü Boğaz frekanslarında. Sağlıkla geçen, huzurla geçen, mutlulukla geçen bir gün olsun. Kalp kırmadan, kimseyi üzmeden, üzülmeden de geçsin bugün de hayatımızdan. Ama siz güne gülümseyerek başlayın, o gülümseme gününüzün her anına da yansısın inşallah. O zaman sesimin ulaştığı herkese günaydın.

Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık, tren yolculuklarında e-bilet uygulamasını devreye aldı. Bilet satın alan yolcular, kendilerine gönderilen yolculuk bilgilendirme e-postasındaki bağlantıya tıklayarak e-biletini görüntüleyebiliyor. Yeni sistem, kağıt kullanımını azaltmayı ve belgeye erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.
1: Vakıf Faktöring, ekonomi haberlerini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

0: Gününüz mutlu, gününüz huzurlu, gününüz sağlıklı. Gününüz neşeli ve gününüz aydın olsun. Tabii ki kulağınızda Radyo Türkvaz'da olsun diye seslenmiştik. Sosyal medya adreslerimizden bakalım. Program öncesinde paylaştık. Şu an için kimlere ulaşıyor sesimiz? Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım.
1: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun Uğur'la güne başladık.
0: Oo, şahane.
1: Turkuaz FM dinleyenlerine ve Gül öğretmenim ellerinden öperim. Ekrem kardeşim hayırlı işler dilerim. Tüm servis kaptanlarına kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Coşkun kaptanım. Hoş geldin aramıza. Günaydın.
2: Günaydın. Hoş bulduk herkese sabahlar. İyi yayınlar Uğur Bey. Günaydın.
0: Günaydın.
2: Dın
0: dın dın. İşte
2: ne
0: budur.
2: Ne yapıyoruz? Radyoları açıyoruz. Radyo Turkuaz'ı dinliyoruz. Günaydın.
0: Günaydın Asya. Hoş geldin aramıza. Neşen daim olsun. Neşemiz daim olsun inşallah. Şahanesiniz. Romanya'da Aydın bizlerle beraber. Arif Afyon'da, Mahmut Ali Kırıkkale'de şu an bizlerle. Senem İskenderun'da aramıza katıldı. Zühre de Almanya'da bizleri dinliyor şu an. Günümüz aydın olsun mesajıyla. Elmas Gönül aramızda mutlu sabahlar. Hamza, o da şu an Kahramanmaraş'ta bizlerle ama Dilibal Zeynep'imiz diyor akım başlattı. Vallahi dilimize doladı diyor. Günaydın. Dın dın dın. Evet, kesinlikle.

Zeynep şu an uyandı, dinliyor mu bilmiyorum ama iyi ki var o. Çok öpüyoruz onu. Günümüzün sohbet konusu. Z kuşağının bilmediği bir bilgi paylaşmanızı istesem. Ağlamadan.

Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

0: günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Günaydın.
0: Kahramanmaraş'ta şu anda hava açık ve güneşli. 26 derece bir sıcaklık var.
1: Güzel.
0: Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu ise %40 bir yoğunluk var. Cümşahar arkadaşlarıma hayırlı işler diliyorum. Önce kemer, sonra kontak.
1: İşte budur Serkan, çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Günaydın, hoş geldin aramıza. Bilgiler için de çok teşekkürler ayrıca. Canan bizlerle, günümüz uğurlu olsun demiş. Oldu oldu. Hadi bakalım, inşallah daha da uğurlu olur. Hüseyin Ağrı, günaydınlar, hoş geldin aramıza. Rize'den selamlarıyla Serkan da bizlerle beraber. Şu an iş yerindeyim, kahvaltı hazırlıyorum demiş. Z kuşağının bilmediği kasetleri kalemle çevirmek. Doğru, bozulan kasetleri ayarlamak için vesaire. Gülcan bizlerle beraber. Puding yapılan tencerenin dibi güzelce kaşıkla sıyrılır. Hatta baya baya o tencerenin başı da beklenir. Kaşık dediysem de hepimizin hani parmakları kaşık niyetine. Bu doğru. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin aramıza. Canım çekti şu an bak. Sabah sabah. Ama tencereli. Antep'ten günaydınlarıyla Mehmet Ali Taş da bizlerle beraber. Bakkaldan yarım somun ekmek arası helva ve peynir satılırdı diyor.
2: Ya evet.
1: Neler neler vardı ki o ekmek arasına koymak için. Ah be, şahane. Aynı şekilde devam ediyoruz. Z kuşağının bilmediği bilgiler sevgili dinleyenler. 505 188 30 çift 0 sesli yazılı mesaj hattımız olduğunda paylaşalım. Tabii konuyla sınırlı değilsiniz. Yani bir konu belirliyoruz ama yüreğinizden ne geçerse dinlemek için buradayız.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Araba Yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: Ultraşef
3: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
4: Festi
3: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
5: Her yerde güneş farklı zamanlarda doğuyor. Ama biz güne aynı saatte aynı yerde başlıyoruz.

yeni haftanın 3. günündeyiz. Hava durumu raporu da bugüne dair paylaşıldı sevgili dinleyenler. Özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkacak olan vatandaşlar güncel hava durumunu merakla ilk bakılan anlar. Bu anlar çünkü merak ediyor haliyle. Tabii ki ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Paylaşılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre Artvin, Ordu, Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle de dediğimiz gibi Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde de pus ve yer yerde sis görülebiliyor.

0: Yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında sevgili dinleyenler. TEM'de Samandıra Sultanbeyli yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. Yine uyarılar arasında TEM Altınşehir'de Edirne yönünde de iki kamyonetin karıştığı bir trafik kazası uyarısı var. Yoğunluk iki yönde de oldukça etkili. Aynı zamanda TEM'de Edirne yönünde meydana gelen bir trafik kazasına da ekiplerin müdahalesini sürdüğünü paylaşalım. Kaza sonrası yan yatan kamyonete henüz müdahale başlamamış ama bölgede sağ şerit trafiğe kapalı olduğunu, akışın iki şeritten sağlandığını da aktaralım. Bu bölgeleri kullanacak olan dinleyicilerimizin daha dikkatli olması lazım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Onurcuğum günaydın. Adana'dan Nazmi.
1: Günaydın.
0: Arabamıza bindik. Hasan'la beraber işimize gidiyoruz.
1: Oo, şahane.
0: Hava burada cıncık gibi, tertemiz mis gibi bir hava var.
1: Cıncık gibi.
0: Eski sıcaklarımız kalmadı.
1: Oh, çok şükür.
0: Öğlen tabii ki sıcak oluyor.
1: Yani.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. İyi çalışmalar. Nazmi ve Hasan, ikinize de bizden sevgiler, selamlar. Cıncık gibi ha hava. Evet bak, uzun zamandır kullanmadığım, bilmiyorum kullanıyorsunuzdur ama denk gelmediğim ya da anımsayamadığım o güzel eski kelimelerimizden. Cıncık gibi. Oh. O zaman cıncık gibi şarkıları size armağan ediyorum. Nazmi ve Hasan, hoş geldiniz. İlda da şu an yine muhteşem bir Muğla'da, Datça'da bizlerle beraber videoyla aramıza katılmış. Oh, huzurunda çok olsun inşallah. Serkan diyor ki mahalleden arkadaşlarla eve yakın bir yerde parkta piknik yapardık. Domates, peynir, ekmek yerdik ki bizim için piknik oydu diyor işte. Z kuşağı ne bilsin, değil mi? Bilen vardır aralarında ama çoğu yaygın değildir. Hatta Antakya'da Salih de bizlerle beraber. Bizim zamanımızdan misketler mesela. Bilmezler. Z kuşağı hiç bilmeyecek. Mesela sevdiği şarkının çalınması için radyo başında saatlerce beklemeyi diyor Emel. Ya değil mi? Habire böyle bekleyip çevire çevire kanallar arasında o şarkıya denk gelmek ya da denk geldiğinde başından sonuna mümkün mü? Şanslıysan evet. Ama tam ortasında denk gelip o yarımı bile ne kadar büyük tam yapıp sevinmek. Z kuşağının bilmediği bilgileri konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Bu sabahki sohbet konumuz 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj hattımız.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu.
3: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim sevgili dinleyenler. İstanbul Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı maalesef. Gemilerden biri ve içlerinde bulunan 10 personelle de irtibat kurulamadığı bildirildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre saat gece 03 sıralarında meydana gelen olay Silivri açıklarında 18 mil yaklaşık 30-35 kilometrelik bir güneyinde gerçekleşen bir durum söz konusu. Biz de gelişmeleri takip edeceğiz. Olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopterleri de sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi ve Putin görüşme öncesinde Erdoğan'la yüz yüze görüşecek olmaktan da memnuniyet duyduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde açılışın beklediklerini belirterek yeni santralleri için de adım atacağız mesajını verdi. Yaklaşık 1 saat 25 dakikalık görüşme gerçekleşti. Save Trend Yol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 tur maçında Azerbaycan'la karşı karşıya gelen Filenin Sultanları rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek çeyrek finale de yükseldi sevgili dinleyenler. Filenin Sultanları'nı da tebrik ediyoruz. Diğer müsabakalarda da çeyrek finalde, yarı finalde, finalde eminiz çünkü. Başarılar. Günaydın.

Radyo Türk Vazdesiniz. Ben Uğur'la güne merhaba adında ikinci saatinden merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de çok hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sorunsuzca geçen, şahane geçen bir çarşamba günü olsun. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Alp'le başlıyoruz. Alp, günaydın. Nerelerdesin sen? Hoş geldin. Görev için yollara çıkıyoruz yine. Tüm şarkılar size, bize, herkese gelsin. Ve tabii ki sevgi ve saygıyla demiş Mustafa Kemal Paşa da, polis memuru Alp. Alp, hayırlı görevler olsun. Kolaylıklar diliyorum sana da. Kahramanmaraş'tan kocaman günaydınlarıyla Esma Nur. Günaydınlar. Murat Adana'da bizleri dinliyor şu an. Sadık Uğurelli, hoş geldin. Ayla Samsun'da bizlerle. Çevirmeli telefon ve televizyon anteniyle uğraşmak mesela. Kalem ve kaseti sarmak, video kaset. Aklıma gelenler bunlar. Yani o çevirmeli telefonun yani 9'dan 0'dan vesaire aradaki farkın ne demek olduğunu bile bilemeyecek bir nesil de var. Arife, Konya'da salçalı ekmeğin tadını bilmezler mesela diyor. Yılda bir kez Luna Park'ı, ne bileyim bir yıl boyunca biriktirilen harçlıkları. Bunların tadı başka. Yani daha kolay ulaşılabiliyor şimdi hepsi. O yüzden bizimkindekinin tadı yok. Bu bir gerçek. Fatma da Fransa'da bizlerle bugün sabırlı ve güzel bir gün olmasını dilemiş inşallah. Ama sabrımızı da çok test edecek şeyler yaşamayalım şimdi. Z kuşağının bilmediği mesela telefon kulübeleri. Sokakta telefon etmek için ayrı bir mekan vardı. Ankesörlü telefon kartı veya jeton. Bir dakika daha konuşayım hesabı yapılırdı diyor. İşte bu doğru. Atari salonlarını söylemediniz hiç. Dur onu da konuşalım. O da var. Günümüzün sohbet konusu Z kuşağının bilmediği bilgileri paylaşıyoruz sevgili dinleyenler. 505 188 30 çift 0 sesli yazılı mesaj attınız.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bir

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yol

0: borçlular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir.

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'i ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi ve bu temasların tamamlanmasının ardından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten ayrıldı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, akıllı saat, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkının geri geldiğini, Danıştay'ın kararıyla birlikte artık bu ürünlerin iadesinin de olabileceğini ve geri gönderimlerde kargo bedelinin de tüketiciden alınmayacağını söyledi sevgili dinleyenler. Ve bir diğer gelişme ise Polonya'da yeni eğitim öğretim yılı.

ile birlikte ilkokullarda telefon kullanımına yasak getirildi. Öğrenciler ders ve teneffüslerde elektronik cihaz kullanamayacak. Eğitim, sağlık ve acil durumlardaysa istisna uygulanacak. Yani birçok ülkede bu örnekler yaygınlaştı. Özellikle de telefon kararı. Okullarda özellikle kullanımının yasaklanması. Bizde de yine buna dair düzenlemeler, gelişmeler var. Biz de takip edeceğiz. Çünkü hepsi çocukların derse odaklanması, dikkat dağınıklığı ve daha birçok artı sağlaması için getirilen kurallar. Serdim.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %65'leri görmüş durumda şu an. E5 üzerinde Anıt Mezar Topkapı yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. TEM'de bağlantı yolu Uğur Mumcu, E5 Kartal yönünde de sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de iki şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. Kazaya müdahale edildiği bilgisi de yer alıyor. Yine TEM'de Isparta Kule Bahçeşehir yönünde de sol şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Maslak Ayaza Caddesi sonrasında da yine o Maslak yönünde de bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki

0: insan.
1: Sivas Özkan bizleri dinliyor ve demiş ki Z kuşağının bilmeyeceği şeylerden biri de sabah dışarıya çıkıp akşama kadar oyun oynamak ve bunun ya bir de salçalı ekmeğiyle yapıp annemden terlik yiyecek, gece yarısı eve alınmayı hiçbir zaman bilmeyecekler mesajını gönderdi. Maalesef. Yani maalesef. Hüseyin de Giresun'da bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. O da siyah önlük, beyaz yakayı da bilmezler mesela demiş o da. Doğru. Doğru. İzmir'de Fatma Nur bizlerle beraber, güne bizimle başlayanlardan hoş geldin. Giresun'da yine Sinan Kul da bizleri dinliyormuş şu an yolda. Ona da güzel bir gün dileklerimizi ulaştıralım. Atari salonlarına erkek kardeşim gidiyordu demiş Ayla da Samsun'dan. Yani tabii şimdiki teknolojik ürünlerde, tabletlerde, telefonlarda, bilgisayarlarda oyunlar. Oho, özel bunun için konsollar falan. Ama bizim zamanımızda Atari salonlarına gitmek, yani asıl heyecan verici olan şey bölüm geçmek, bölüm atlamak değil. Yakalanmamak üzerine kuruluydu o heyecan. Yakalanmayacaksın. Yani onun heyecanı oyunda geçmekten, oyunda işte bir üst aşamaya geçmekten daha heyecanlıydı. O yüzden bir gözcü vesaire olurdu hatta salon girişinde mesela. Bunu bilmeyecekler mesela. Şimdi hepsi rahat rahat oynuyor. Her yerde, her evde var neredeyse bir Atari salonu gibi ama işte. Peki sizce Z kuşağının bilmediği bilgiler neler sevgili dinleyenler?

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA.

0: Herkes. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Ekspertise, Dynobile.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Erkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki 100 bin...

0: Yanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere bir göz atalım sevgili dinleyenler. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Sabahın ilk saatlerinde Marmara'nın daha çok doğu kısmında, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yerde sis bekleniyor. We'll be right back.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.

0: Saatlerimiz 8.45 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında kimler varmış?
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Günaydın.
1: Antalya'mıza da hafiften bir serinlik çöktü. Biraz sabahları serin, biraz gece serin ama gündüz sıcak.
0: Yani.
1: Neyse, ben 70'liyim. Benim çocukluğumda da çizgi filmlerimiz çok güzeldi.
0: Ya evet.
1: Sabah ve öğleden sonra okula gitmeden ve okuldan döndükten sonra radyo programları vardı.
0: Değil
1: ben
0: mi?
1: Onları çok dinlerdim. Bir de çarşamba akşamları radyo tiyatrosu vardı. Onu her hafta merakla beklerdim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Serap. Yüreğine gönlüne sağlık. Bunları bilmeyecek mesela Zeykuşağı. Perihan bizlerle beraber günaydınlar. Bugün çok mutluyum çünkü kız kardeşim Almanya'dan geliyor şu an. Havaalanına gidiyorum ve onu almaya diyerek Kahramanmaraş'ta mutluluğunu paylaşmış. Perihan çok sevindim senin adına. İnşallah çok güzel geçer her gününüz, her anınız. Tayfun da bizlerle beraber misket oynamanın keyfini bilmeyecekler mesela demiş o da. Doğru. Aynı şekilde sokakta bilye, taso oynamayı bilmeyecekler. Kaset sarmayı bilmeyecek Z kuşağı. Ne bileyim, hani sokakta o oyunların çoğunu bilmiyorlar maalesef. Zeynep'in mesajı üzerine Adana'da, o da bizi dinliyor. Günaydın, hoş geldin. Evet, sohbet konumuz mesajlardan da anladığınız üzere Z kuşağının bilmediği bilgiler sevgili dinleyenler. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki 100 bin...

Hepine merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken sevgili dinleyenler. Bazen hiçbir şey ya da hiç kimse yaralarımızı saramayabiliyor. İnsan işte bu zamanda mesela yaşayınca her şeyin anında ve anlık da düzelmesini de bekler hale geldi. Çünkü çok aceleciyiz. Her şey çok hızlı çünkü. Bunun da hızlı olmasını istiyoruz. Fakat hiçbir modern teknoloji henüz bu türden bir acıyı tedavi edemiyor. Alexander Dumas'ın bir sözü var. Her felaketin iki ilacı vardır. Zaman ve sessizlik diye sevgili dinleyenler. Yani felaketler bize uzak dursun, bizden uzak olsun tabii ki ama yani olursa da herhangi bir durumda zaman ve sessizliğin hakkını vermeli.

Radyo Türk Vazdesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, şahane bir çarşamba günü olmasını dileyerek başlayalım. Bu saatimize Müfide ortak oluyor şu an. Günaydın, hoş geldin. İskenderun da bizlerle. Eskiden biz de çocuklarla çamurdan kendimiz oyuncak yapardık. Gazoz kapaklarını da değerlendirirdik. Vay be, hey gidi günler hey diyor. İşte imkanların az olduğu noktada çok mutluluk, çok da yaratıcılık konusunda geliştirdik kendimizi. Tanyel, o da Fransa'da bizlerle. 80 doğumluyum. Türkiye'ye gelince yazları Brezilya'nın dizilerine bakardık mahallede. Topraktan tabak tencere yapmayı, mısırdan saçlı bebek yapmayı öğrendik. 10 yaşlarda mesela. Şimdi çocuklara anlatınca gülüyorlar diyor. Ah, o Brezilya dizileri. Rosalinda mı vardı? Bir şey var. Bak hala yer etmiş hafızalarda. Mersin'de Zeynel bizlerle beraber. Radyolarda piyesler olurdu, onları dinlerdik. Z kuşağı 80'ler, 70'ler, 90'ların başına hani o kalan olan hiçbir kültür ve düşünceyi maalesef bilmiyorlar dedi. Jetonlu telefonları bilmeyecekler demiş Antalya'dan Mustafa Z kuşağı için. Doğru, telefon kulübelerinde sıra bekleyerek jetonlu telefon. Ve bir de ev telefonlarında da. O telefonu açtım aradığımızda, yine kulübelerde de öyle, telefonu kimin açacağını bilmiyorduk. Bu bile bir detay, biliyorsunuz değil mi? Şu an aradığımız kişiyi bilerek arıyoruz. Evi vesaire, cep telefonu hiç fark etmiyor. Ama o zamanlar kimin açacağını bilmiyorduk. Bununla da ilgili çok hikayemiz vardır eminim.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
1: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki 100 bin...

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren moda hakkı, Yargıtay kararı sonrası yeniden gündemde. 11 saate aşan çalışmalarda 1 saat olan ara dinlenmesi en az 1,5 saate çıkıyor. Çalışma 13 saate aşarsa mola 2 saate yükseliyor. Kurala uymayan işverene 26.620 lira ceza uygulanıyor.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Silivri'de, İstanbul Silivri'de 18 mil açıklarda iki ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kaza saat 03, gece 03 sıralarında meydana gelmiş. Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal eden Alsu'yla İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemiler çarpışması yaşandı. Şu an hala da yine arama kurtarma çalışmaları da devam ediliyor sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi ve Putin görüşme öncesinde Erdoğan'la yüz yüze görüşecek olmaktan memnuniyet duyduğunu söylemişti. Erdoğan ise Akkuyu nükleer güç santralinde açılışı beklediklerini belirterek yeni santraller için de adım atacağız mesajını verdi. Öte yandan Save Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Azerbaycan'la karşı karşıya gelen Filenin Sultanları rakibine 3-0'lık skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yükseldi. Darısı yarı final, final ve şampiyonluğa inşallah. Tebrik ediyoruz milli sporcularımızı, Filenin Sultanları'nı.

Kurumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 oranında sevgili dinleyenler. TEM'de Altınşehir-Bahçeşehir yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. TEM'de Altınşehir'de Edirne yönünde meydana gelen bir kazada devrilen kamyonetin içindeki yük transfer ediliyor. Ardından kaldırma çalışmaları da başlayacak. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimizle paylaşalım. Zira trafik iki yönde de hem TEM'de hem de yan yollarda oldukça yoğun. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Günaydın Uğur. Dün de sana söylediğim gibi Muğla'ya doğru yola çıkıyoruz. Ben İzmir'den, Sinan Karadağ. Herkese buradan hayırlı sabahlar diliyorum.
1: Sinan, çok teşekkür ederim. Yine eşine, çocuklarına, hepsine sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir gün diliyorum ya. Yolunuz da açık olsun aynı zamanda. İyi yolculuklar dileklerimle. Ve Gül öğretmenimizden de mesaj ulaştı. Tatilim devam ediyor Uğur dedi. Ve siz hep dualarımdasınız. Hepiniz iki varsınız. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın inşallah diyerek Gül öğretmenimiz de günaydınlarıyla aramızda. Size de iyi tatiller diliyoruz Gül öğretmenim. Çok güzel geçsin inşallah. Arzu da Giresun'da. Sel değirmeninde fındıkla radyoyu o kadar güzel kombine edip o kadar güzel kavuşturmuş ki. Çok teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Kolaylıklar olsun. Bereketli olsun. Ve Zeynep, Rosalinda'yı hatırlayanlardan. 93 doğumluyum ama sabırsızlıkla sabah herkes uyurken televizyon açar çizgi film izlerdim diyor. Bir de o yani Şirinler'in ilk bölümü bitip ikinci bölümünün başlayacağının rahatlığı. Yani bu bitiyor ama yine tekrar başlayacak şeklinde. Telefon aramaları konusunda çok gülmüş Fuat da. Yani ister istemez öyle bir psikolojiye giriyoruz ki yani o zamanlar işte kız arkadaşımızdan önce babasıyla konuşma ihtimalini göze alıyorduk ya. İşte o zamanlar. Devam ettiğimde Fatma da aynı şekilde sen ev telefonlarının kimin açacağını bilmeden arardık dedin ya, ev telefonuna gelen sessiz çağrıda hemen bakışlar evin kızına çevrilirdi demiş o da. Güzel zamanlardı ya. Ama.
2: Yandı tutuştu gönül. Kalbi bir taş olsa da.

0: Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Pınar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, il olarak yine Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

akşam üzeri ayrı olurdu. Ablamla kavga ede de izlerdik diyor. Telefona gelince de köyün delikanlılarını arayıp müzik dinletirdik. Ya Z kuşağı ne bilsin. Mustafa Kılıç aramızdaydı, ona da sevgilerimizi gönderelim. Rize'de Cengiz aramıza katılan dinleyicilerimizden, kızım Masal ve eşim Rukiye ile sizleri çok seviyorum, İyi ki varsınız diye seslenmiş. Daim olsun mutluluğunuz, huzurunuz. Güler Keskin Ankara'da şu an bizlerle. Telefon rehberi vardı, telefon feris gibi değil mi? Kitap şeklinde. Bunu bilmeyecekler mesela. Oradan bulurduk numaraları. Herkesin telefonunda kaydediliyordu. O zaman KVKK sorunu çok yoktu herhalde. Bayağı oradan numaralar görünüyordu kitap şeklinde insanların. İzmir'de Murat bizlerle olan dinleyicilerimizden. O nesil mesela, hani Z kuşağı, mektup, bunları bilmeyecekler. Telgraf. Bazılarını yaşatalım. Kendimiz adına da güzel bir nostalji oluyor. Onlar için de güzel bir miras oluyor bence. Yaşatabildiklerimizi yaşatalım tabii. Yoksa hepsini yaşatmak mümkün olmuyor. Mehmet Hanifi bizleri Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya giderken dinliyor. Z kuşağının bilmediği mesela bizim çok oynadığımız oyunlar. Topaç vardı, çok oynardık. Bilyeler vardı aynı şekilde. Benim bir oğlum var. Ona topaç da aldım ama oynayacak kimse bulamadığı için maalesef oynayamıyor. Ne işte. Biz de, yani sen oyna, sen eşlik et. İçimizdeki çocuğun mutluluğu. Mesela radyoda piyes dinlerdik annemle demiş Yeşim İzmir'de. Diğer Yeşim de Aydın'da bizleri dinliyordu. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Polen aramızdaydı. Yüreğine gönlüne sağlık. Aynı zamanda Süleyman Kaçar'da Ankara'da askerlik yapan Barış kardeşine sevgilerini iletmiş. Hayırlı tezkereler olsun inşallah.

0: lan.
1: Efendim abi?
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi

0: Katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu.
4: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Türkiye'de işsizlik Temmuz ayında yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1'e çıkarken işsiz sayısı 2 milyon 860 bine ulaştı. İstihdam 388 bin kişi azalırken gençlerde işsizlik oranı %14,5'e yükseldi ve atıl iş gücü %30,6 oldu. İş gücüne katılımda %52,5 oldu.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
8: Radyo Turkuaz.
9: İstanbul 93.6.
10: 93.6.
9: Ankara 90.2.
10: 90.2.
9: İzmir 101.
10: 101.
9: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
8: Radyo Turkuaz.
9: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de tekrar çok çok teşekkürler. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine o güzel sohbetiyle, birbirinden güzel şarkılarıyla ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıcakla geçen, her şeyin önemlisi o çünkü, huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olur. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. Müsait olanlar için akşam saat 21'de tekrar buluşacağız. Uğur'la ay ışığında sevgilerler. Güne güzel bir merhaba dedik. Şimdi sıra güzel bir elveda da olacak. Akşama kadar kendinize müsait olun. Güzel şeyler yaşayın. Güzel şeyler biriktirin. Bunun için mücadele edin. Akşama tekrar kavuşacağız. Gece yakışan şiirlerle ve şarkılarla. Ama yarın da yine güne beraber başlayacağız. O değişmiyor. Yarın da saatler sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Kırgızistan'da bir araya geldi. Erdoğan görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri bugün çok daha ileri düzeyde. Akkuyu santralinin bitim dönemine girdik, açılışını yapalım diye bekliyoruz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklardan biri olduğunu belirtti. Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. İran misilleme yapacağını duyurdu. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin için adli kontrol talep edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Amirli kadın voleybol takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Birleşmiş Milletler, Nepal'deki sel felaketinin geride en az 2,2 milyon ton enkaz bıraktığını belirtti. Sellerin ülkedeki enerji altyapısına da önemli ölçüde zarar verdiğini bildirdi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok.

Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la olan beraberliğiniz şu andan itibaren başlamıştır. Teşekkür ediyorum Uğur Eracil'e, haber merkezimize. Fakat yani Kıbrıs sonrasında, Kıbrıs'ta yaşanan gemi kazası sonrasında yine bir gemi kazasıyla aslında bugün güne uyandık gönlümün dostları. Yani Silivri açıklarında, bakın İstanbul Silivri açıklarına yaklaşık 18 mil güneyde sabaha karşı 3'te iki Türk bayraklı ticari gemi çarpışıyor. Fakat gemilerden birinde bir sıkıntı olmadığı, fakat diğeriyle tamamen bir irtibatın koptuğu, yani 10 de personelin orada olduğu söyleniyor. Yani olası ihtimal, şimdi gemi battı diye yazılar var sosyal medya üzerinde, ama inşallah böyle bir durum yok. İnşallah iyi haberler gelecek. Çünkü hiçbir irtibat kurulamadığı için ilk başta acaba olabilir mi? Olasılıklardan biri. İnşallah böyle bir olasılık olmasın diyorum. Gönlümün dostları gerçeğe dönmesin. Biz bilgileri aldıkça sizlerle paylaşacağız. Dualarımız orada olan gemici dostlarımızla.

0: garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
2: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Tabii şimdi herkes şaşkın, böyle arka arkaya gelen gemi kazaları. Tabii ki iki olay arasında bağlantı kurmak için bir kanıt yok gönlümün dostları. Ama Silivri'deki olayda çok bambaşka. Marmara'da yoğun bir ticari gemi trafiği var tabii ki. Ve o bölgedeki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması gece 3'te ve sadece Tuğberk İmamoğlu adlı geminin gemiyle bağlantının kesilmesi ve 10 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor gönlümün dostları. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşacağım. Allah yardımcıları olsun diyorum. Aileler şu an bekliyor. İnşallah iyi haberler alırız. 505-88-30-0'dayım. Gönül dostu Füsun'la berabersiniz. Radyo Turkuaz'da.

kapıları vurarak da çıktım, vurmayarak da çıktım ama iyi ki çıkmışım. Hiç ikisine de gerek yokmuş. Sessiz sedasız çıkmak varmış. Bazen daha gürültülü bir çıkış yapıyoruz değil mi dostlar? Bir ara çok konuştum gerçekten ama hiç faydasını görmedim. Bir ara anla dedim, beni sev dedim, beni gör dedim. İnanın hiç faydasını görmedim. Bıraktım, gittim. İşte o zaman faydasını gördüm. İnsan bir ara böyle çok çok çok şeyler yapmaya çalışıyor. Karşındakini zorluyor, kendini zorluyor, gönlümün dostları. Ama bir faydasını görmediğini sonra geriye baktığında anlıyor. O yüzden de fazla şeylere gerek yok. Az öz sade ve sessizlikteymiş. Ne dersiniz? 505-88-30-0. Nafiye gelmiş. Kimin canı sıkılmış? Bir söyleyeyim bakayım. Canımsın sen. Ne oldu Nafiye? Anlat bana. Yazışalım. Nurcan'ım gelmiş Maraş'tan. Güzel evladıyla birlikte maşallah ya. Fotoğraflar da geliyor. Gülay'ım geldi. Biz dün senden çok bahsettik Gülay. Anca kendine geldin değil mi? Memleketten, Denizli'den Almanya'ya geri döndüğünde hadi hayırlısı olsun her şeyin diyorum. Çok güçlü, çok özel, çok güzel kadınlardan biri Gülay ve Elvan'ım. Onlara buradan selamlar gönderiyorum. Mersin geldi Asya'mız. O da bir ameliyat olmuştu ama güzel geçmiş. Şükürler olsun.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Super
1: Expertiz. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
3: Reklam. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

şöyle bir cümle okudum. O kadar hoşuma gitti ki. Yani ben daha iyi olarak neler yapabilirim? Bugün nasıl iyilik yapabilirim dedim. İnsanlar senin sayende iyiliğe yeniden inansın. Ya bu cümle hem sorumluluk getiriyor, büyük bir sorumluluk. Hem de bizim gelişimimizde, bizim duruşumuzda o kadar kıymetli ki. İnsanlar senin sayende iyiliğe yeniden inansın diyorum. Kime söylüyorum? Dinleyicilerime. Mesela kimler geldi? Gül geldi Afyon'dan. Vallahi lokum bizden sorulur demiş. Özellikle ustamız Ali ve iş arkadaşlarımız Fazilet ve Nur Sena'ya. Öyleyse sizin için de diyorum. İyilik sizden sorulsun diyorum. Herkes sizden bilsin. Bursa'dan Hande'ye diyorum. Nazan'a, Tülay'a diyorum. Selda'ya söylüyorum. Melih Beyciğim sizin için de söylüyorum.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Şimdi madem böyle 90'lardan bir şarkıya gittik, mesela ben diyeceğim kasetin bandı sarınca kurşun kalemle sabırla geri saran o kuşaktayım. Evet, siz de o kuşaktan mısınız acaba? Ya da sevdiklerimin telefon numaralarını ezbere bilen, ya nasıl biliyorduk değil mi? Rehbere ihtiyaç duymayan, o hafızayı taşıyan kişiyim. Şimdi devamlı benim telefonumda alarmlar ötüyor. Ve kaç kişinin telefonunu biliyorsun dersen, sanırım sadece 3 kişinin. Eyvah. Hatta bir düşünmem gerekiyor. Sizde öyle var mı? Öyle mi acaba? Kaç kişinin telefonunu hafızanızda ezbere biliyorsunuz? Ya da kış geceleri elektrik kesilince yakılan mum ışığında duvara yapılan gölge oyunlarının huzurunu bilenlerdenim. Şimdi bizim yaş grubu belli olmaya başladı. Mesela komşudan gelen tabak boş verilmez diye içine mutlaka bir şeyler koyup geri gönderen o incelikle büyüyen kişiyim. Şimdi de olsun gönlümün dostları. Hep olsun. Hiç değişmesin bunlar değil mi? Ne kadar güzel. Ya da bayramlarda böyle kapı kapı gezip mendil içinde şeker toplayan, o samimiyeti hep arayan ve o samimiyeti özleyen benim. Taso biriktirenler var mı? Gazoz kapağı peki? Onlar bizim en büyük hazinemizdi. Hazine gibi saklayanlardan biri yine benim. Hadi siz de düşünün bakalım.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Şimdi sizden gelen mesajlarda da yine böyle bir geçmişe nostalji yaptık. Gece geç saatlere kadar kapının önünde diyor Vildan. Vallahi oynardık. Kızla erkekli top oynardık diyor. Kardeş gibi de geçinirdik diyor. Ne güzel ya. Komşuluk vardı. Tabii ki çok da özlem duyuyorum o zamanlara. Şimdi binalar ya da böyle daha böyle ayrılınca evler değil mi? Yan yana değil de o zaman şey olmaya başlıyor. İnsanlar da uzaklaşıyor. Yani mesela çok yakın arkadaşınla iş yerinde çalışıyorsun. Fakat o başka bir yere gidince de aslında yine o arkadaşı yine çok seviyorsun, işte telefonla konuşuyorsun ama o her gün görmekle o arada konuşmak arasında da fark oluyor aslında, değil mi? Denizciğim diyor ki ya ben diyor 5 aile bireyimin de diyor telefon numarasını ezbere biliyorum. Ben 3'ünü biliyorum desem kızar. Kaç aile bireyi var? Düşün yani. Vedat'cığım hoş geldin. Giresun'da arzumuz. Bir fotoğraf göndermiş. Birazdan Instagram hikayede Radyo Turkuaz ve Gönül Dostu Füsun'da göreceksiniz. Çünkü gittiğim her yerde radyom yanında. Nerede biliyor musunuz? Fındık Bahçesi'nde. Evet, Fındık Bahçesi'nde. Ama fotoğrafı görmeniz gerekiyor. Muazzam. Birazdan yayınlayacağım. Rize'de Cengiz var. Ben diyor çocukluğumda, gençliğimde, geçmişimde hep diyor bu anılar benim için çok önemli, çok kıymetliydi diyor. Benim cennet kalp eşim Rukiyem ve kızım Masalım da sizi çok seviyor demiş. Ben de onları çok seviyorum. Sen de çok sevdiğini yazmışsın. Onlar için de gelsin bu şarkı. Şekibe nerelerdesin? Ankara'ya selam. Kendi yaptığım bez bebeklerle kurduğum oyunlar, tiyatrolar, beş taş oyunu çok güzeldi değil mi ya? Biz de tabakları boş vermezdik diyor sevgili Selda'cığım. Hala da bunu devam ettiriyorlarmış. İşte budur diyorum, yaşayın siz.

Şimdi haber merkezimize bağlanacağız gönlümün dostları. Tabii ki şu an herkesin merak ettiği Silivri'de yaşanan kazada iki gemi çarpıştı. Biliyorsunuz ki Türk bayraklı iki gemi. Bir gemiden 10 mürettebattan haber alınamıyor. Son durum nedir? Hepsini Enis Yıldırım

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Kırgızistan'da bir araya geldi. Erdoğan görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri bugün çok daha ileri düzeyde. Akkuyu santralinin bitim dönemine girdik, açılışını yapalım diye bekliyoruz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklardan biri olduğunu belirtti. Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. İran misilleme yapacağını duyurdu. Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109.141 dönüm Filistin toprağının gasp edildiğini bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemiyle ilgili açıklama yaptı. Şu an itibarıyla 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi, kesin açıklama daha sonra yapılacak dedi. Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladıkları palamutlar tezgahlardaki yerini aldı. 150 ila 200 liradan satışa sunuldu. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolları ayırma kararı aldı. Hüseyin Çimşir geçici teknik direktör olarak açıklandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Yeni saatimiz başladı gönlümün dostları. Radyo Turkuaz'dayız. Gönül dostu Füsun'la berabersiniz. Şimdi böyle birazcık aslında hani mesela ben de gençliğimize gitmiştik ya. Bizim jenerasyon biraz böyle eskilere 90'lara gitmişti. Hatta 80'ler de var bunun içerisinde. Bir dinleyicim demiş ki Bursa'dan sevgili Gönül. Biz diyor sakızlardan çıkan dövmeleri kolumuza yapıştırıp havalı havalı oradan oraya gezerdik. Al benden de o kadar. Neydi o ya? Ne kadar enteresan değil mi? O zaman dövmeyi bile tam olarak bilmiyorduk ne olduğunu. Onları böyle yapıştırıyorduk kolumuzda falan. Ben alnıma yapıştırmıştım. Şimdi normal mi? Değil tabii ki. Ben gittim direkt alnıma yapıştırdım. İyice herkes görsün diye. Yalnız enteresan bir cevap var. Senem diyor ki ya bu nasıl senin başına geldi? Çok değişik. Yeni evliyim diyor. Karşı komşuma her yaptığımdan bir tabak götürüyordum diyor. Fakat tabaklar bir türlü gelmiyor. Bir gün yüzümü kızartıp ki aslında onun yüzünün kızarması gerekiyor. Hani beklediğinden değil. Tabaklarımı alabilir miyim dedim. Ben de senin tabakların yok. Ben hep verdim dedi. Allah Allah. Yani ben inanamadım, hiçbir tabak geri gelmedi. En sonunda dayanamadım. Gittim dolabını açabilir miyim dedim. Açtım. Bunlar benim tabağım demiş. Ya bunlar demiş benim tabağım. Senem diyor ki benim tabağım. Hayır, komşu diyor ki onlar benim tabağım. Fakat tabii getiremedim diyor. Sonra bir gün kapı çaldı. Al tabaklarını da serin bozulmasın falan demiş. Çok enteresan. Bu nasıl bir rahatlık? Bu nasıl bir pişkinlik, ben anlamadım. Ben direkt alırdım o tabakları orada. Yani senin tabağa ihtiyacın varsa ben sana başka tabak alayım derdim. Benim seri, benim aldığım tabak bozulmasın derdim. Senem tabii ki yapamamış bunu ama yine de geri gelmiş. Sonra o komşu ne oldu Senem, bize bir yazsana. 505-88-30-0'dayız. Bu şarkıyı aynı zamanda Ayşe'cime de gönderiyorum.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
6: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
7: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
8: Radyo Turkuaz.

son durum gönlümün dostları. Gemilerden birinin zaten haber anlamıyordu. Tuğberk İmamoğlu'nun battığı söyleniyor. Ve 10 kişilik mürettebattan hala haber anlamıyor. 11 dakikada hızlı bir batmanın gerçekleştiği söyleniyor. Allah'ım inşallah haber alınır. İnşallah sıkıntılı bir durum olmaz. Yani 11 dakikada nasıl battı bu gemi? Ne oldu? Tabii ki şu an araştırılıyor. Ve 10 denizcimize ulaşılamıyor. Gönlümün dostları, bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağım ama yine canımız yandı, yine içimiz yandı. Hiçbir hasar yok. Diğer tankerde, Alsu tankerinde gözle görülür hiçbir hasar yok. Ve arama kurtarma devam ediyor. 14 deniz unsuru ve bir helikopterin de görev yaptığı belirtiliyor. Aslında geminin can kurtarma araçları, işte can filikası deniz yüzeyinde bulundu. Fakat personel yok. Personel bulunamadı. Çok enteresan. Allah'ım kötü bir şey olmasın. Bu durum nedir? Nasıl bir şeydir? Ne çıkacak altından? Bekliyoruz bizler de. İnşallah hayırlı, iyi bir haber alırız diyorum. Şimdi Özlem Yılmaz gelmiş. Bak diyor. Vallahi radyolara koşturuyorum bazı şarkıları dinlemek için. Ama hep sizdeyim. Çünkü hep benim istediğim, benim sevdiğim şarkılar var demiş. Yaşa sen diyorum. Hem geçmişin hem de günümüzün en sevilenleri. Senem diyor ki benden özür dedi, tabaklarımı geri getirdi ama bir şey vereceğim zaman tabağımı boşaltıp vermesini istedim bu sefer dedim diyor. Öyle oldu değil mi? Yine de sen kıyamadın. Yine bir şeyler komşunda paylaştın. Yaşa sen Senemciğim.

iki seçeneğimiz var gönlümün dostları. Şimdi bana bir ip verseler, ben onunla ya salıncak kurarım ya da gider boğazıma sararım. Bakın bu çok ciddi ve çok önemli bir şey. Mesela her gün iki seçeneğim var dediğinizde aklımıza ne geliyor? Devam etmek ya da devam etmemek. Kafamıza takmak bazı şeyleri deli gibi böyle ya da aman deyip gülüp geçmek. Bakın başka ne olabilir? Şikayet etmek ya da çözüm. Vazgeçmek, devam etmek, tutunmak, bırakmak, kafamızda yaşamak, hayatta yaşamak. Her gün iki seçeneğimiz var. İçimize atmak mı, boş vermek mi? Ya atmayın Allah aşkına. Hani boş verin derken gamsız da olun, her şeyi boş verin demek manasında değil aslında. Atmayın içinize. Gelin benimle konuşun. Gelin dertleşin. Ben de atmıyorum. Ben de yani siz benimle dertleşirken üzülmeyin. Bazen çok mu oldu falan diyorsunuz hani. Seni üzüyor muyum? Hayır. Ben dinliyorum. Yanımda olduğunu söylüyorum. Alıp onu içime atmıyorum. 505-588-30-0. Aynı şeye takılı kalmak mı? Yoksa aynı şeye rağmen yürümek mi? Kafanda büyütmek mi? Hayatın içinden geçmek mi? Bekleyerek yaşamak mı? Başlayarak yaşamak mı? Hadi seç birini. O ipi de attım. Ne yapacaksın merak ediyorum gönlümün dostu. Salıncak yapalım ya. Gelin salıncak yapalım. Şimdi birazdan anlatacağım 3 şeyi yaparsak enerjimiz değişecek. Bakın 3 şey enerjimizi değiştirecek. Peki nedir bu 3 şey? Birazdan. Bu arada 505-88-30-0'da eşi için, bir tanesi için Özlem Hasan'la bir şarkı istemiş. Hemen gönderelim ona. Deniz gelmiş. Deniz'e selam diyelim. Hatay'dan Gülay'ımızı, iki Çiğdem'imi görüyorum. Sevgili Gül'ü görüyorum. Sabah saatlerinde yağmurumuz vardı. Bak eşlik ediyorsun kahveme demiş. Çok da güzelmiş ya. Görüntü de çok güzel. Sonra Yeşim'im geldi. Elvan'cığım sabah saatlerinde senden bahsettim, acaba duydun mu? Selam olsun ona da. Güzel. Bu şarkının sözleri çok güzel.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

bazı kişilere bazı olayları niye o kadar kafaya taktıysam. Ya bir 50 yılım daha yok ki şimdi. 50 yaşındayım. 51 demiyorum. Ya Aralık'ta 52 olacakmışım. Beni görseniz 32. Yok, ben hep 32 yaşında kalacağımı söyleyeyim size. Hadi olsun olsun 33 olsun. Tamam tamam 35 diyelim, orada anlaşalım. O yüzden de taktım da ne oldu ya, hiç gerek yokmuş. Şimdi Şahizler diyor ki Belçika'da ya hiç olmadık yerde sen onu nasıl diktin inanamıyorum. Olmadık yerde kendiliğinden biten domatesçiklerime bakar mısın demiş. Ay yerim ben onları, hem de yumurta domates. Ama bana hatırlatma, hiç kışlık domates yapacak halim yok. Ben diyorum ki onca dinleyicim var, hepsinden birer tane gelse 10 şişe bana yeter. 500'lük de olur, 1 kiloluk da olur. Ben bu sene hiç halim yok, hiç isteğim yok, hiç hevesim yok. Yani yine böyle derim de yaparım da eskisi gibi değil, eskisi kadar o kadar çok yapamam. Domatesle ilgili de yarın yayında bir şey soracağım sizlere, unutmayayım da. Şimdi Nevbahar'da bir tanecik eşiyle, İsmail Bey'le Erciyes'e karşı. Bu arada Hale yazmış ama Nevbahar diye eklenmiş, doğru mu? Ne? Hale diye mi değiştireyim, ne yapayım Haleciğim? Niye Nevbahar yazıyor burada? Erciyes'e karşı çaylarını içiyorlar. Çok güzel bir fotoğraf gelmiş. Çok teşekkür ediyorum onlara. Bir yazsın bakayım Hale tam ismini. Şimdi 3 şeyi yaparsak artık enerjimiz düşmeyecek. Bir enerji diyemedim bu arada. Şimdi sürekli yorgun, ağır ve kendini iyi hissetmiyorsam, yalnızca dinlenmeye değil gün içinde enerjini nasıl koruduğuna da aslında dikkat etmemiz gerekiyor dostlar. Bir kere evde enerji temizliği, yani evin senin kişisel ve enerjetik alanın. Misafirler gittikten sonra mesela camları aç, mum biraz varsa yakabilirsin ama kimyasal ne olursunuz olmasın. Bulunduğun alanı yeniden kendine ait hissettirecek böyle farklı şeyler ne yapabilirsin bir düşün bakalım. Otur bir koltuğa, kahveni falan yap, oh falan de. Bu enteresan bir şey değil mi? Evet, bu alan benim diyeceksin. Sonra birinin sorunlarını ya da yoğun duygularını uzun süre dinlediğinde konuşma bittiği zaman zihin o kişide yine de kalıyormuş. İçinden sana ait olanı sevgiyle sana, bana ait olanı sevgiyle kendime bırakıyorum. Ay bunu yazmamız gerekiyor, bir dakika. Şimdi sana ait olanı sevgiyle sana, bana ait olanı sevgiyle kendime bırakıyorum diyerek bize hizmet etmeyen duygusal bağ aslında o an orada kesiyoruz. Güzel. Sonra kalabalık, gürültülü ya da böyle işte sigaralı bir ortam olduğunda, oradan döndüğünde saçını ve bedenini muhakkak yıka. Çünkü duş sırasında günün ağırlığının suyla üzerinden aktığını bir şekilde hisset ve yeniden kendi merkezine döndüğünü de hatırla. İnsanın kendi enerjisini kendisinde işte böyle koruması gerekiyor. İnsanlardan kaçaraktır. Bir şekilde bunları hatırlayarak, bir kendine dönerek.

0: Evet dostlar, artık yavaş yavaş vedada buluşacağız. Bu hafta biliyorsunuz ki sevgili Hilal izinle artık yavaş yavaş yaz izinlerimiz de bitiyor. O yüzden de Eylül'de yine sürprizlerimizle tam kadro yayındayız. Evet Eylül, daha yaz bitmedi, ben kabul etmiyorum. 20'sine kadar böyle bir devam ederiz diye düşünüyorum. Sonrasında artık sonbaharı karşılarız. Hani bugün bana hiç sonbahar demeyin ama hikayede Instagram'da bir sonbahar makyajı tabii paylaştım ben. Görmek isteyenler @gonuldostupusunda bekliyorum. Bu arada en yeniler ve geçmişin en sevilen şarkıları, ki biraz şimdi nostalji yapacağız. Veda zamanında kısacık bir reklam olacak. Bu programın son iki şarkısı olacak. Ondan sonra öğle kuşağında tam iki saat boyunca yine benim hazırladığım şarkılar sizlerle buluşacak. Pazartesi günü de sevgili Hilal mikrofon başında olacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde Utku ile istekler var. Çok seviyorsunuz bu programı. Çok fazla mesaj geliyor, görüyorum ve çok da gurur duyuyorum. Yasemin'im gitmeden Bursa'dan bizimle. Sonra ardında valla elimde olsa hiçbir şey takmak istemem diyor. Şeker Naz'dan gelmiş. Acaba doğru mu bu isim? Canım benim ya. Sıradaki şarkı senin için olsun. Evet, üzüntü olarak, hastalık olarak, gerçekten mutsuzluk olarak dönüyor. Üç günlük dünya dediğimiz, geçip gittiğimiz, gelip geçtiğimiz bir dünyada lütfen Rabbimizin bize vermiş olduğu tüm o güzellikleri, o yetenekleri en iyi şekilde burada kullanalım ve gerçekten huzurla gidelim. Arkamızda dualar bırakalım, arkamızda sevgi bırakalım benim güzel dostlarım. Sibel'cim Samsun'dan selamlar demiş, hoş geldin. Vallahi kitabını okudum. Söyleyeyim, helvalar ne güzel, o tarifler ne kadar güzel Sibel'cim ya, şahanesin. Ve hikayesine, tarihine de bayıldım diyebilirim. Belki her mesajı seslendiremedim. Umarım bir eksiklik yoktur. Ama eşine İzmir'den Aysun bir şarkı istemişti. Onu gördüm, senin için de gelsin. Şimdi son şarkılar, son reklamım.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
3: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Radyo Turkuaz.
9: İstanbul 93.6.
10: 93.6.
9: Ankara 90.2.
10: 90.2.
9: İzmir 101.
10: 101.
9: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
8: Radyo Turkuaz.
9: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
11: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
12: Kazancım net, Sigortam net.
1: Reklam.
13: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu.
13: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
15: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
16: Türkiye'de işsizlik Temmuz ayında yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1'e çıkarken işsiz sayısı 2 milyon 860 bine ulaştı. İstihdam 388 bin kişi azalırken gençlerde işsizlik oranı 100

0: %14,5'e yükseldi ve atıl iş gücü %30,6 oldu. İş gücüne katılımda %52,5 oldu.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Kırgızistan'da bir araya geldi. Erdoğan görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri bugün çok daha ileri düzeyde. Akkuyu santralinin bitim dönemine girdik, açılışını yapalım diye bekliyoruz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklardan biri olduğunu belirtti. Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. İran misilleme yapacağını duyurdu. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin için adli kontrol talep edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: A-Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Birleşmiş Milletler Nepal'deki sel felaketinin geride en az 2,2 milyon ton enkaz bıraktığını belirtti. Sellerin ülkedeki enerji altyapısına da önemli ölçüde zarar verdiğini bildirdi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuaz haber.

Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Atakçı'ya baktın mı?
1: Atakçı. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Hepsi burada.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendiriliyor. Geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldığını açıkladı. Gemi denizin 550 metre derinliğinde bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Öte yandan İran ordusu, ABD saldırılarına misillemede bulunacaklarını duyurdu. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin için adli kontrol talebinde bulunuldu. Türkiye, kamu çalışanlarının yapay zeka teknolojilerini güvenli ve etkin kullanabilmeleri amacıyla temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimini zorunlu hale getiriyor. Amirli kadın voleybol takımımız 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Serbest piyasada gram altın 6.712, dolar 48.3, euro ise 55.97 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz haber.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: Ettikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

asla. Dönüp de hiç baktın mı? Merak edip arkana, neden bulur?

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendiriliyor. Geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldığını açıkladı. Gemi denizin 550 metre derinliğinde bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Öte yandan İran ordusu, ABD saldırılarına misillemede bulunacaklarını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'a yaptığı ziyarette konuştu. Çiftçi, "Bizim anlayışımız, düşüncemiz, hiçbir ülke başka bir ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuda güvenli bahçe olmamalı," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yıl açılış programında konuştu. Gürlek, yargı hizmetlerinin daha etkin işleyeceğini belirterek, "Aydınlatılmayan dosyalar değerlendiriliyor," dedi. Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar dün başlayan sezonda bol miktarda palamut avladı. Kasalarca palamut çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderildi. Japonya'da ayı saldırıları rekor seviyeye ulaştı. Bunun üzerine ülkede yapay zeka destekli kameralar, dronlar ve robot kurtlar kullanılmaya başlandı. Amaç ayıları öldürmeden yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.

Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keyifler güzeldir, moraller güzeldir. 3 saat yaşayacağız, paylaşacağız. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında. Kısaca sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara güzel bir gün olsun. Haftanın tam ortasındayız. Günlerden çarşamba. Gönlünüzden neler geçiyorsa onları dile getirmek adına güzel bir 3 saat sizleri bekliyor Radyo Turkuaz'da. Kimisi yolda şu anda, kimisi iş yerinde, kimisi evinde, kimi belki de bilmediğimiz bir yerden şu anda sesimiz duyuyor. Ama şarkılarımız ortak, yine şarkılar bizlerin hayatı. Hayatla birlikte yaşadıklarımızı her daim olduğu gibi sizlere nakletmiş olacağım ben de buradan. Saatler 17'yi gösterene kadar. Evet, ben hazırım. Bakalım sizler hazır mısınız? Sizler nerelerdesiniz? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum siz sevgili dostlara. Hazır mıyız? Mesaj hattı devrede. 505-188-30-0. Mesaj hattımız, bir kez daha hatırlatmasını yapalım yeni açanlar için. Aramız yeni katılan dostlar için. 505-188-30-0 mesaj hattı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, sizleri de bekliyoruz. Bakalım sizler ne alemdesiniz ve neler yapıyorsunuz. Ve bununla birlikte Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Program içerisinde son fotoğrafın altına yorum yapan dostlarımızın da mesajlarını oradan dile getireceğim. Takip etmeyen dostlarımız varsa Instagram @radyoturkuaz ve X'te de yine Radyo Turkuaz. Hazır mıyız? Başlıyoruz.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona bayilerinde.

Tabii daha. Zerrin'le başlayalım bugün o zaman. Kurtuluş günü kutlu olsun diyor Eskişehir'imin. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı ve minnet ve özlemle diyor Zerrin göndermiş olduğu mesajında. SS'e sevgiler, selamlar olsun. Yine her zaman olduğu gibi güzel bir Türkiye profili var karşımda. Rüzgar Afyon'dan dinliyor sana ve arkadaşların için. Rize Kalesi'nden Eslem, sizi severek dinliyoruz annem için bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar. Merhabalar, hoş geldiniz evimize, iş yerimize. En güzel saat başlıyor diyor, kolaylıklar dileğinde bulunmuşlar. Sevgili Nuran Hanım Diyarbakır'dan dinliyor bizi, kolaylıklar diliyorum size de. Ergin Bey Mudanya'dan sevgilerle. Bugün diyor baştan yakaladım sizi, eyvallah. Selam olsun sana da, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Melike'nin mesajı var. Melike sesli bir mesaj göndermişsin. Onu yazılı olarak gönderirsen yayında okuyacağım, olur mu? Levent, bugün ilk mesajımı atıyorum ve severek dinliyoruz sizi demiş. İyi yayınlar. Sevgili Levent'e de Mersin'den yazdığını dile getirmiş. Sen de aramıza ve ailemize hoş geldin. Ayşen, Eskişehir'den katılıyorum. Bahçede çay içerken dinliyorum sizi. Sizden bir şarkı bekliyorum diyor. Bugünler yaşanacak. Peki, dinleteceğim birazdan, olur mu? Sizlere de selam olsun. Yine her daim olduğu gibi, yine dostlarımızın güzelliği üzerinde, yine gönlünden geçen duyguları paylaşan o kadar güzel dostlar var ki sağ olsunlar. Yapmanız gereken tek bir şey var. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaşımın altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Oradaki mesajları da birazdan okuyacağım.

0: Hadi.
1: Yalnızlık da bazen güzeldir ama fazlası zararlıdır insanlar için. Senem, o da bizi dinliyor, selam olsun. Ümran Hanım, Edirne'den selamlar olsun diyor. Rize Kalesi'nden Eslem, oradan da yazmışlar, teşekkürler. Size de sevgiler, selamlar. Urfa'dan Sibel, en güzel şarkı istiyorum demiş. En güzel şarkılar sizlere çaldığım şarkılar. Datça'dan sevgilerle diyor İlda, teşekkürler. Sibel'cim az önce dinlettim, sana da armağan olsun. Bahar'ın mesajı var Batman'dan. Yusuf Güney istekleri var, bakacağım. Şule Özçelik, yayınlar. Sezen Aksu'dan bir şarkı çalar mısınız? Birazdan dinleyeceğiz Sezen Aksu'dan da güzel bir şarkı. Sevim, İstanbul'dan hayırlı günler dilerim. İyi çalışmalar. 4. Levent'te bir oda dinliyorum sizi. Yalından bir şarkı. Yalından da bir şarkımız var. Beklemede kalın. Peki. Devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Bakalım başka kimler var? Siirt Merkez'den Reyhan, sizi severek dinliyorum diyor. Siirt'te dinleyen ve kulak veren dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Dolmalar, sarmalar yapılıyor, öyle değil mi? Elinize sağlık. Güzel şarkılarınızı dinleyerek zaman su gibi akıtıyoruz demiş. Hazırız ve beklemedeyiz demiş. Nurşan Hanım çok teşekkürler, selam olsun size de. Yücel Ankara'dan bizim için de bir şarkı tabii ki. Zonguldak'tan Kuzey, iyi yayınlar diliyorum. Bugünümüz güzel geçsin demiş. Ben 9 yaşındayım, sizleri seviyorum. Turkuaz ailesi diyor. Sağ olasın. Selam olsun. Bir de miniğimiz var Ela. 6 yaşındayım. Annemle mutfakta tatlı yaparken seni dinliyoruz demiş. Maşallah diyelim. Ellerinize sağlık. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Peki. Devam ediyoruz. Üzgün olsan ne çıkar diyor. Bugünler yaşanacak. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Hepsi burada.

0: Kredi fırsatını kaçırma.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Fırın olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın

canım olmaz ki. Merhabalar, iyi yayınlar dileğinde bulunmuş sevgili Mehmet. Çok teşekkür ederim sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı Gül, uzun bir aradan sonra yazıyorum size demiş. Bu zaman diliminde evime taşındım diyor. Depremde hasar görmüştük diyor. Güçlendirme yapıldı. Hadi bakalım. Sizlere de geçmiş olsun. Güle güle oturun. Bugün oğlumun, Yavuz'umun doğum günü diyor. Bu arada oğlumla kahve keyfi yapacağız diyor. Sıradaki şarkı oğlum için gelsin. Bu arada uzun bir aradan sonra sizi dinlemek gerçekten güzel demiş. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Siz de iyi ki oradasınız. Aleyküm selam Kürşat. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Ben demiş tekrar söylüyorum, bazı şeyleri maalesef geç fark ettim ama demiş bunu da şükür diyerek ya Allah bismillah diyorum, iyi ki varsınız demiş. İnsan geç de olsa bazı şeylerin farkına varabiliyor. Bunlar çok önemli şeyler tabii. Bazı dostlarımızın da çok güzel sözleri var. Bir arkadaşımızın yazmış olduğu bir yazı. Bir yoldan geri dönmenin de ilerlemek olduğunu anladığım bu yaştayım diyor. Yani insanlar vazgeçmek zorunda kaldıklarını vazgeçmek zorundalar. Yoksa o vazgeçmedikleriniz her zaman olduğu gibi yine sizi yormaya, yine sizi kırmaya, yine sizi geriye doğru çekmeye, dibe doğru çekmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Mustafa Baki, ustamla beraber Denizli'den Manisa'ya gidiyoruz ve sizi dinliyoruz demiş. Sevgili Mustafa'ya, Baki Usta'ya ve orada dinleyen ve yollarda kulak veren bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Devam edeceğiz. Yalın istekleri vardı. Az önce bir mesaj görmüştüm. Onu yerine getirelim. Ardından devam edeceğiz. Varsa sizinle yazmak istedikleriniz, ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz. Bu arada son bir paylaşımda bulundum. Radyo Turkuaz Instagram sayfasında. Oradaki yorumları da birazdan kaldığım yerden dile getirmeye devam edeceğim.

Zatı şahanesi. Kırıkkale'den Eda, annemle beraber mutfaktayız diyor. Sizi severek dinliyoruz. Anneye sevgiler, selamlar. Çok güzel bir şarkım var, birazdan dinleteceğim. Sana ve sevdiklerine armağan olsun, dinleteceğim şarkı. Ayrıca iyi yayınlar, sizi çalışırken dinliyoruz. Yıldız Silbe istekleri var. Ayşe İzmir'den yazdı. Hakan Yılmaz, sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Ayşe'nin mesajı var. En güzel saatteyiz diyor. Sıradaki şarkıyı kızlarıma ve sizlere armağan olsun. Selam olsun size de. Sağlık saat diliyorum canım ablam. Şeyma Afyon'dan katılıyorum. Sizi dinliyoruz diyor. Salatalık tarlasındayız. Ne kadar güzel kokuyordur oralar, değil mi? Harikasınız. Doğallık bir başkadır. Süreyya merhabalar abicim diyor. Yıllardır beğenerek ve severek dinliyoruz demiş. Sağ olasın. Sana ve söylemez ailesine armağan olsun. Müjgan, atamızın doğduğu dediği güzel Samsun'dan, canımın içi çocuklarım için sizden bir şarkı istiyorum diyor sevgili Müjgan Hanım. Sıradaki şarkımda sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Samsun'u dinleyen ve kulak veren dostlara da sevgiler, selamlar. Konyereli'den Nusrettin Halıcı, sıradaki şarkı bütün sevdiklerime. Tarlada diyor silajlık mısır hasadı yapıyoruz demiş. Bütün emekçilere de kolay gelsin demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Hazır mıyız? Önce bu şarkıyı dinleyeceğiz. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Bu saati yavaş yavaş toparlayacağız. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Cemre. Benimle evlenir misin?
2: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
3: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
4: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
3: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
5: Abla orası bizim babamızı kaybettiğimiz, bizim ikimizin de dağılığı yani.
2: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz her tahsili bulacağım.
3: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
6: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu.
1: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Zeki, o da şu anda beni göre başında dinliyor. Hazırız diyor, şarkı bülbülleri seni dinliyor. Başta sevgili Zekiye kardeşime, kıymetli annesine, aynı zamanda Kayseri'de görev yapan canından çok sevdiğim ablam Şeyda için diyor. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi birazdan. Zekiye, sevgili Şeyda için, aynı zamanda annenize ve bütün sevdikleriniz armağanım olsun. Görevleri başına şu anda kulak veren bütün emniyet personeline de sevgiler, selamlar. Ceylan Gaziantep'ten, oğlum Hüseyin'e, canım eşim Hasan'a ve kızım Elif'im için gelsin. Biz şu anda fabrikaya gelmek üzereyiz demiş. Çok teşekkür ederim sevgili Sibel. Sana ve orada dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. 3-11 vardiyasına doğru gidiyoruz demişler. Hacer İstanbul Bayrampaşa'dan dinliyoruz sizi. Kızım için bir şarkı çalar mısınız diyorlar. Peki, selam olsun size de. Yeşim İzmir'den dinlemedeyiz. Ali, sevgili Ali Çekmen, o da bizi dinliyor. Mebrure demişsin ama az önce dinlettim. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Deniz'den selamlar. Sıradaki şarkı Sarma Saran Kızçilerim. Meral Kaya, Arzu Bozova, Züleyha Beşenk ve Zuhal Durnal'a gelsin diyerek duygularını paylaşmış Meral Kaya. Peki, hazır mıyız? Önce bu şarkıyı dinleyelim, ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Bu saati kapatıyoruz. Birazdan ikinci saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle birlikte?

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendiriliyor. Geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldığını açıkladı. Gemi denizin 550 metre derinliğinde bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Öte yandan İran ordusu, ABD saldırılarına misillemede bulunacaklarını duyurdu. Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109.141 dönüm Filistin toprağının gasp edildiğini bildirdi. Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladıkları palamutlar tezgahlardaki yerini aldı. 150 ila 200 liradan satışa sunuldu. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolları ayırma kararı aldı. Hüseyin Çimşir geçici teknik direktör olarak açıklandı. Birleşmiş Milletler, Nepal'deki sel felaketinin geride en az 2,2 milyon ton enkaz bıraktığını belirtti. Sellerin ülkedeki enerji altyapısına da önemli ölçüde zarar verdiğini bildirdi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

İkinci saatimizdeyiz. Öner ben de diyor küçücük kalbimin kocaman parçası olan sevgili Zevcem Tuğba ile birlikte Mersin'den Adana'ya doğru gidiyoruz. Bizim için de bir şarkı çalar mısınız? Selam olsun size de. Giresun'dan selamlar. Fındık topluyoruz ve sizi dinliyoruz. Sizden bir şarkı bekliyoruz diyor. Nazlı göndermiş olduğu mesajında bereketli olsun, selam olsun. Cemile İzmir'den Kırşehir'de olan kıymetlim için. Hayati Kırşehir'den dinliyor. Bugün benim doğum günüm diyor. Eşimle, çocuklarımla, torunlarımla, seven ve sevdiklerimle nice yıllara demiş. Sağlık saat diliyorum size de. Merhabalar, sizden bir şarkı bekliyorum. Sevgili Hüseyin Gazi, sana ve Hatay İskenderun'a kulak veren bütün sevdiklerine armağanım olsun. Aydın'dan Erhan, bütün Turkuaz dinleyenleri için Erhan Işık. Şahizer, Turkuaz'da yemek yapıyorum. Selamlar, sevgiler. Bir şarkı da benim için çalabilir misiniz diyor. Şahizer Belçika'dan yazdı bizlere. Salih Bursa'dan, Salih Toprak. Şu anda çalışmakta olan eşim Burcu Toprak için sıradaki şarkıyı rica ediyorum. Eşim ve çocuklarımın hepsini çok seviyorum demişler gönderdikleri mesajda. Peki, devam edelim Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Günün şarkısının hemen ardından devam ediyoruz. Canan, o da bizi dinliyor. Bugün diyor, kızım Şevval'in doğum günü. Nice mutlu yıllara, nice mutlu senelere. Canan Hanım'a, kızı Şevval'e ve güzel ailesine sevgiler, selamlar olsun. Sağlıkla, huzurla inşallah. Elif Sakarya'dan, Elif Asil'le birlikte kahvemi içerken sizi dinliyoruz demişler. Bütün sevdiklerim için bir şarkı. Merhabalar, Ankara'dan Zonguldak Ereğli'ye gidiyoruz. İki bacanak, sizden güzel bir şarkı bekliyoruz diyor Zafer Özcan. Selam olsun size de, iyi yolculuklar diliyorum. Aydın'dan Yeşim, sıradaki şarkı beni iş yerine ziyaret eden canım kızım Ceylin ve yeğenim Rümeysa için gelsin. Kolaylıklar diliyorum size. Giresun'dan sevgilerle, ben de komşum Reyhan ablamla beraber sarma sarıyorum diyor. Reyhan ablam için sizden bir şarkı bekliyorum diyor. Selam olsun size de. Vallahi diyor, Reyhan ablam bekliyor, bizi de okur musunuz demiş ama bazen geç görebiliyoruz mesajları. Selam olsun sizlere de. Ellerinize sağlık. Kuzey, o da bizi dinliyor. Zonguldak'tan 9 yaşındayım diyor. Maşallah. Sevda Çetin, merhabalar. Babam Numan Çetin ve ben Sevda demiş. Her gün seni dinlerken genç kalıyor demiş. Eyvallah, sağ olun. Hatay Arsuz'da dinleyen dostlara da sevgiler, selamlar olsun. Sağlık, sıhhat diliyorum size de. O zaman hazırsak geçelim şarkıya. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

Devam edelim. Utku ile istekleri biraz 90'lara gittik bu şarkıyla birlikte. Gül Afyon'dan sıradaki şarkı da size armağan olsun. Ali Usta'ya iş arkadaşım Fazilet Nur Sena için gelsin. Sizlere ve aynı zamanda meleğime demiş. Şu anda lokumları paketleyen meleğime belki. Hasan'ın mesajı var. Gaziantep'ten kızı Elif 11 yaşındayım diyor. Babamın dükkanında sizi severek dinliyoruz. Anneme biricik kardeşime öpücüklerimi yolluyorum. Güzel bir şarkı bekliyoruz demiş. Selam olsun size de, Allah bağışlasın. Gülten'in mesajı var.

İstanbul'dan Gülten Aksoy, mutfakta kış için hazırlık yaparken dinliyorum sizi. İskenderun'da bulunan çok özlediğim annem için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler gönderdikleri mesajda. Peki sizlere de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Ayşenur Antalya'dan, işleri hallettim ve keyifle dinleyen biri olarak yazıyorum size. Minik bebeğim için sizden bir şarkı bekliyoruz. Hatay'da dinleyen şantiyede arkadaşlarımız var. Özellikle mekanikçi arkadaşlarımıza selam olsun. Sevgili Tarık Mazlum için ve bütün ekip arkadaşlarına da sevgiler, selamlar. Adana'dan Cansu, kuzenim Yağmur'la sizi dinliyoruz her zamanki gibi. Biraz dertlendik diyor, aldık kahvemizi, açtık radyomuzu. Sizden bir şarkı bekliyoruz demişler gönderdikleri mesajla. Şöyle biraz daha dertlendireceğim sizi, merakta kalmayın. Çok güzel bir şarkıyla buluşturacağım az sonra. Elif Yıldız, canım Kemal Sağlam'a sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Bu aralar canı sıkkın, şu anda dinliyoruz sizi. Haberi yok ama demiş. Adı geçince mutlu olacağına eminim diyor. Elif Yıldız ve sevgili Kemal. Her neyse canını sıkan, her şeyi bir kenara bırak. Hayatı da yaşamaya bak. Sevdiklerine sıkıca sarıl, olur mu? O zaman devam edelim Utku'yla isteklere. 505 188 30 çift 0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

0: sesin hep kulaklarımda.
1: Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
1: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
0: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleri.

0: böyle tavladın sen benim oğlumu?
1: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
2: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılıyor yani.
3: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimi sert hasili kuracağım.
4: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
5: Mercan Köşk ilk bölümüyle Cumartesi ATV'de başlıyor.

Devam edelim Utku ile isteklere. En son buradaydık peki. Soner, Osmaniye Adana otoyolundayım. Çok sevdiğim eşim ve uğruna öleceğim kızım Asmin için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun size de, iyi yolculuklar diliyorum. Afyon Karahisar'dan Filiz. Sıradaki en güzel aşk şarkısını sevgili Mevlüt ve Şen Tekstil çalışanları için peki. Sakarya Bakırlı'dan Özge. Anne babamla fındık tarlasında dinliyoruz sizi. Canım anneme babama gelsin demişler peki. Özge için ve güzel ailesine de sevgiler selamlar olsun. Arzu, sabahtan açtık hala devam demiş. Harman'da dinliyoruz sizi. Giresun Sel Değirmeni'nden Arzu Hanım'a ve orada dinleyen dostlara da sevgiler selamlar. Fındıkların üzerine radyolarını koymuşlar. Bir de ortada çay, harika. Giresun Keşap, Yevdincik değil mi? Yevdincik köyünde fındık toplayan eltilerim Emine, Gülseren ve ben Çiğdem. Bizim için ve eşlerimiz Fatih, Ferdi ve Oktay için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Semicenk istekleri var ama hangi şarkısını dinleteceğim şu anda belirlemedim. Ortak bir noktada birazdan buluşturacağım sizi. Ama ondan önce istek alan bir şarkım vardı. Hadi gelin bu şarkıya kulak verelim. Ardından devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

Herkes bir şekilde anlıyor halden ama yapacak bir şey yok, öyle değil mi? Bakalım kimler nereden dinliyor. Meral, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Selam olsun size de. Afiyet olsun. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Merhabalar, iyi yayınlar. Biz Şırnak'tan Adıyaman'a gidiyoruz ve yolda sizi dinliyoruz. Eslem, selam olsun size de. O da dinleyen dostlara da. Güzel ailenize de sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Mehmet, çok teşekkür ederim. Senin de her şey kalbince olsun. Güzel insanlara benden sevgiler, selamlar. Nigar öğretmenimiz, o da bizi dinliyor. Kışlık hazırlıkları yapıyoruz demişler. Selam olsun sizlere de, kolaylıklar diliyorum. İzmir Karabağlar'dan Hasan, onu sevdiğimi herkes duysun diyor. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Rize'den selamlar. Kızım Berre ile birlikte kahve eşliğinde sizi dinliyoruz. Kızım size selam söylüyor diyor. Mesaj atmamı istedi demiş. Onun için de bir şarkı çalarsanız memnun oluruz diyor. Maşallah, selam olsun size de. Derya Hanım'a, Berre'ye ve güzel ailesine sevgiler, selamlar. Kezban Hanım, yayladan sevgilerle selamlar, biz de buradayız diyerek duygularını dile getirmişler. Güzel insanlar, hazır mıyız? Hadi bu şarkıyı da dinleyelim. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. 505

0: garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
7: dünyası. Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu. Güzellikler
7: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam edelim. Radyo Turkuaz'da artık bu saati de toparlamaya geçiyoruz yavaş yavaş. Güzel bir Çelik şarkısıyla şöyle bu saati de toparlamış olacağız Radyo Turkuaz'da. Bakalım nereden dinliyor bizi dostlarımız. Öncelikle sıradaki şarkılara mesaj bırakana o kadar dostumuz var ki sağ olsunlar. Selam olsun size de bir kez daha. Hareketli bir şarkıyla bu saati toparlayalım o zaman. Merhabalar kardeşim, Mardin Nusaybin'den selamlar olsun. Şu anda Nusaybin'deyim, seyir halindeyim. Şanlıurfa'ya doğru gidiyorum. Senden bir şarkı istiyorum demiş göndermiş olduğu mesajında. Sevgili dostumuz, peki sana ve sevdiklerine armağan olsun sevgili Süleyman. Rize'den Yegane. Şu an iş yerinde Tarım İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi'nde sizi zevkle dinliyoruz. Mesai arkadaşlarım Okan, Arzu, Habib ve Serdar Bey için demişler. Bu arada balık sezonu başladı. Bereketli olsun bir kez daha rastgele diyelim. İzmir Karabağlar'dan Hasan. Az önce okumuştum mesajını. Sıradaki şarkıda sana armağan olsun. O kendini bilir diyor. Herkes duysun, gözlerine kurban olayım onun diyor. Boncuğum diyerek duygularını paylaşmış. Aslı Erzurum'dan evdeyim diyor. Mutfakta yemek yapıyoruz. Bu hayatta en zevk almış yerden bir tanesi de radyo dinlemek diyor. Çok iyi geliyorsunuz bize. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Sizler de iyi ki oralardasınız. Bu saati toparlıyoruz. Bakalım son saatte kimler bizimle beraber ve kimler nereden dinliyor? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısı çok önemli. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz, dedi. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendiriliyor. Geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldığını açıkladı. Gemi denizin 550 metre derinliğinde bulundu. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin için adli kontrol talebinde bulunuldu. Türkiye, kamu çalışanlarının yapay zeka teknolojilerini güvenli ve etkin kullanabilmeleri amacıyla temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimini zorunlu hale getiriyor. Amirli kadın voleybol takımımız 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Japonya'da ayı saldırıları rekor seviyeye ulaştı. Bunun üzerine ülkede yapay zeka destekli kameralar, dronlar ve robot kurtlar kullanılmaya başlandı. Amaç ayıları öldürmeden yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

16.06 son saatimizdeyiz. Gaziantep Kahramanmaraş yolu üzerinde yolculuk yapıyoruz. Selamlar. Esma ben. Sıradaki şarkı eşim Celal ve oğlum Alperen için. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yollarda dinleyen o kadar güzel dostlarımız var ki, kazasız inşallah. Halil Gayretli, Batman'dan Veysel Önal, orada dinleyen dostlara da selam olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Sizi buraya bekliyoruz demiş kardeşim. Misafirimiz olun inşallah. Vallahi inanır mısın, bazen Süleyman, eve zor gidiyoruz. Sana ve sevdiklerine darman olsun. Güzel yüreğine sağlık. Çok teşekkürler, gelmiş kadar olduk. Bursa merkezden Salih Toprak ben. Çok sevdiğim eşim Biricik Karıcığım Burcu Toprak için. Ali Kırşehir'den dinliyor bizi. Amirim Ramazan Sarısakal'a, Kenan Şahin'e ve Kırşehir Belediyesi'ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Merhabalar, Afyonkarahisar'dan Yasemin'den Rüzgarıma Gelsin diyor. Sıradaki şarkı Aslan Yeğenim Benim. Teşekkürler diyerek duygularını paylaşmış. Bir de Güzeller Güzeli Yağmurum için diye duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Muhsin Bey Rize'den dinliyor. Yeşil Site Bahçesi'nden selamlar. Her zamanki gibi beğeniyle dinliyoruz sizi. Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkürler. İskenderun'dan İpek, sana ve bütün sevdiklerine. Reyhan Denizli'den Gün Sizinle Güzel diyor. Göndermiş olduğu mesajda sağ olsunlar. Şimdi çok güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi.

0: Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsa 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren moda hakkı, Yargıtay kararı sonrası yeniden gündemde. 11 saati aşan çalışmalarda 1 saat olan ara dinlenmesi en az 1,5 saate çıkıyor. Çalışma 13 saati aşarsa mola 2 saate yükseliyor. Kurala uymayan işverene 26.620 lira ceza uygulanıyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Emil. Olacak gibi değil. Devam edelim Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden kulak veriyor dostlarımız. Ebru İstanbul'dan şu anda diyor Çantacı'da sizi dinleyerek çalışıyoruz. Tandan bir şarkı dinletmiştim yalnız. Özellikle size ve sevdiklerinize armağan olsun. Bu gidişat nasıl olacak diyor. Ustam için gelsin. Peki kolaylıklar diliyorum size de. Kışlık hazırlığı yaparken dinliyorum sizi. Kendi evimde ilk kış hazırlığım diyor. Kahramanmaraş'tan selam olsun Sevde ben. Mümkünse annem için bir şarkı istiyorum demiş. Sevde göndermiş olduğu mesajında. Bereketiyle gelsin. Hayırlı uğurlu olsun bir kez daha. Hatay İskenderun'dan selamlar. Bugün eşimle 10. yılımız. Sıradaki şarkı bizim için gelsin diyor. Gönderilen mesajda ismini yazmamış arkadaşımız. Sizlere de armağan olsun. Tuğrul Yayınlar Karşıyaka'dan yeğenim Azat Ege ve Arslan ve biraderim Hasan Aldemir için bir şarkı istiyorum. Siz de Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi güzel insanlar. O zaman hazırsanız hadi gelin bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Hemen ardından son 40 dakikamız neredeyse. Bakalım bu son 40 dakikamız içerisinde neler yazacak dostlarımız, neleri paylaşacaklar. Ama ondan önce yepyeni bir Ferhat Göçer şarkısıyla baş başa kalabiliriz.

Son 35 dakika. Bakalım nerelerde? Radyo Turkuaz dostları. İzmir Buca'dan, Turuncu Pazar'dan Güneş. Çalışma arkadaşlarım için, özellikle Güllü için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Peki, selam olsun. Şu anda o güzel pazarda kulak veren dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Sevgili hayat arkadaşım Elif Yıldız'a armağan istiyorum bu şarkıyı diyor. Her zaman yanında olacağım. Sen banasın Cihan Murtaza oğlundan diyerek duygularını paylaşmış. Özellikle Kemal Sağlam armağan etmiş Elif Yıldız'a peki. İzmir'den, Konak'tan Fatma Nur. Bütün dinleyenler için sizden bir şarkı bekliyoruz. Sizlere de sevgiler, selamlar. Ankara'dan dinliyorum sizi, ismim Asu. Sizden bir şarkı bekliyorum diyor. Unutamadıklarımıza diyerek duygularını paylaşmışlar. Unutulmaz Mirkelam, öyle mi? Çok güzel şarkıdır, unutulmaz. Göksel de söylemişti galiba onu, değil mi? O zaman Mirkelam'ın bu şarkısını dinleteyim mi size birazdan? O halde birazdan dinleteyim, olur mu? Beklemede kalın. Ama ondan önce istek alan bir şarkım daha vardı. Önce bu şarkıyla buluşalım. Ardından artık son yarım saat. 505 188 30 çift 0.

Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.

6:35 Şanlıurfa'dan Sevda, kızlarım Begüm ve Buğlem için Sezen Aksu'dan bir şarkı dinletmiştim. Selam olsun sizlere de. Merhabalar, iyi yayınlar. Sevgili Muharrem Bey, çok teşekkürler. Selam olsun size de. Deniz'den Arzu'dan Züleyha, Zuhal ve Meral için gelsin, iyi yayınlar temennisinde bulunmuşlar. Sizlere sevgiler, selamlar olsun arkadaşlar. Bu şarkıyı bütün sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Sevgilim Muhammed, sağ olasın. Sana da armağan olsun o zaman. İyi yayınlar. Çalışırken en güzel enerji desteğimsiniz demiş. Çalacağınız şarkıyı biricik evladım, Ankara'da çalışan oğlum Furkan, Antalya'da kamu kurumunda çalışan eşim ve Isparta'da yaşayan bütün aileme armağan ediyorum demiş. Ben Gürzida. Selam olsun size, Gürzide Hanım'a ve bütün sevdiklerine Allah tez zamanda kavuştursun diyelim. Sakarya'dan Şeyma ben, sizi dinliyorum cam silerken, canım oğlum Ömer Asaf için eşim Arslan'a gelsin, sizden bir şarkı bekliyorum demişler. Ama şimdilik dinleteceğim şarkı da sizlere hediyem olsun. Az sonra vedada buluşacağız. Kısa kısa son bir içtima alalım. Bakalım şu anda neredesiniz, evde misiniz, yolda mısınız, iş yerinde misiniz? Son mesajları birazdan okuyacağım. 505-188-30-0 mesaj attı. Adınızı, nereden dinlediğinizi, kısa kısa mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz dostlar.

durum bundan ibaret. Artık yavaş yavaş toparlıyoruz. Ümit Silivri'den dinliyor. Son şarkı senin için. Nihal, çok teşekkür ederim kardeşim. Her şey gönlünce olsun. Ayşegül, o da bizi dinliyor. Ebru Gündeş'in sesi diyor. Serdar Ortaç'la ne kadar güzel yakışıyordu. Halen de yakışıyor. Belki bir düet gelir. Sizlere de armağan olsun. Merhabalar. Son şarkılar sizlere de armağan olsun. Kimmiş bakalım dostumuz? Asude Hanım, yalnız yalından bir şarkı dinlettim. Sizlere de hediyem olsun. Merhabalar Can kardeşimiz, Arzu Bozoba'ya sıradaki şarkıyı hediye eder misiniz? Zuhal Durnal'dan arkadaşları Meral ve Züleyha için diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili dostlar peki. Evet, artık yavaş yavaş programı toparlayalım. Okuyamadığım mesaj var mı? Şöyle bir son kez kontrol edeyim. Boşlu gitmeyelim. Evet, okuyamadığım mesaj yok gibi. Eyvallah, teşekkür ederim. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle az sonra hop dedik Ayhan sizlerle. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Veni Vidi Göz.

0: Futbol.com.tr'de. Reklam. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısı çok önemli. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlü

0: Denerek devam edeceğiz dedi. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendiriliyor. Geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldığını açıkladı. Gemi denizin 550 metre derinliğinde bulundu. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin için adli kontrol talebinde bulunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'a yaptığı ziyarette konuştu. Çiftçi, bizim anlayışımız, düşüncemiz, hiçbir ülke başka bir ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuda güvenli bahçe olmamalı dedi.
1: Birleşmiş Milletler, Nepal'deki sel felaketinin geride en az 2,2 milyon ton enkaz bıraktığını belirtti. Sellerin ülkedeki enerji altyapısına da önemli ölçüde zarar verdiğini bildirdi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
2: Radyo Turkuvaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Hoş geldiniz hanımlar, beyler, Lubex motor yağları. Hop Dedik Show şu dakika itibariyle başlıyoruz. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum sizlere. Utku'ya da teşekkürler. Nöbeti devraldık. Her gün olduğu gibi bugün de 8'e kadar buradayız. Önce biraz saat 6'ya kadar havadan, yoldan, sudan konuşalım. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var, hangi ülkedesiniz, hangi kenttesiniz? Hava durumu ne?

0: 65 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra gösterimiz haydi bakalım diyeceğiz. Yol alacağız. Hadi bakalım.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir. Getir.

0: taksit fırsatını kaçırma.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli.

0: Hacatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: hemen ardından Hakan Peker. Şöyle bir 90'lara da selam çakalım dedik, iyi oldu. Efendim, bazı ses kayıtlarını yayınlayamıyorum. Çünkü net değil. Bluetooth'ta değil de normal cep telefonunuzu mikrofonuyla göndermeniz gerekiyor. Net olmayınca tabii, bu da radyo yayını, yani bir şeyler net olsun istiyoruz, ses kayıtları özellikle. O yüzden yayınlayamıyorum. Ankara'dayız, Dilhan ve Doğa. Selamlar iletiyorum, iyi yolculuklar diliyorum sizlere. Elmadağ'dan selamlar. Samsun yolu kenarında oturuyorum. Şimdi yol yapımından dolayı burada diyor iş çıkışı, yollar bayağı bir kilit. Bir de ambulans sesi var, Allah yardımcılar olsun, herhalde bir sıkıntı var demiş. Ondan sonra sizleri dinliyorum Şerife. Teşekkür ediyoruz. Yalçın nasılsın? Antalya'dan selamlar. Bütün şoför abilerimle, kardeşlerimle Radyo Turkuaz dinliyoruz. Herkese güzel bir belasız kazasız yolculuk diliyorum. Filiz Hanım teşekkürler. İstek programı değil Filiz Hanım. Selamlarımı iletiyorum sizlere. Onu Utku yapıyor. Utku'nun alanına girmeyelim. Bakalım. İzmir'den sevgili Ferhunde. O da yayınlarımızı keyifle dinliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Hemen İstanbul trafiğiyle bir bakalım. İstanbul'u görüyoruz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde bir kaza var. Aşağı yukarı 10 dakika önce bu kazanın bildirimi yapılmış. Şu anda durum nedir diye sorarsanız eğer, özellikle kazanın yönünü de söyleyeyim sizlere. Anadolu'dan Avrupa istikametine doğru. Yani bu da ne demek? Ümraniye civarından gelenler köprüyü kullanarak Avrupa yakasına geçecek ya da Kavacık'a gidecekseniz eğer, birazdan dur kalklar başlayacak. Bu tabii akşam trafiği, ama bu bir sebebi de bu kaza. O yüzden geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. %65'lik bir yoğunluk var. Yollarda olanlara herkese selamlar. Dostlar, minik bir reklam arası verelim.
1: Bir reklam. Otomotor, Otoexpert

bakalım. Aramız yeni katılanlarla beraber yavaş yavaş sayımız artıyor. Gayet güzeliz. Ankara'ya bir selam yollayalım. Sevgili Bülent, aşık eski dostlarımızdan, eski radyo dinleyicilerimizdendir. Ona buradan bir selam yollayalım. İyi akşamlar. Ayhan abi, ben Bade, Deniz. Sakarya'dan İstanbul'a gidiyoruz. Seni dinliyoruz. Selamlar, iyi yolculuklar o zaman. Hadi bakalım.

akşamlar. Radyoların yeni akşamlara selamlar. Yanmışım sönmüşüm. İş yerlerinden de çıktık, gün büyük ihtimalle yoğun geçmiştir, o sebeple ben de istiyorum ki enerjik bir şekilde yol alalım. Hani gün içindeki o yorgunluklar, o yoğunluklar uykuda getirmesin. Biraz böyle enerjimizi yukarıya çekelim, böyle güzel ve heyecanlı

0: Şarkılarla. Nasılsınız, iyi miyiz?
1: Çok teşekkür ederim canım benim.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek? Burada olmanız benim için çok kıymetli. Dostlar, bir reklam arası. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
11: Cemre,
12: ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
13: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
14: Bak bu baygın bakışlar var ya, masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
12: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
15: Abla, orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılıyor ya.
12: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz her tahsili bulacağım. Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
2: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.

0: voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Yayına başladık Şener abi. Enerjimiz daimi. Sen de geldin, hoş geldin. Alkışlayalım o zaman. Hanımlar, beyler, sizler için mikrofon başında Hop Dedik Show yıllardan bu yana.
1: Az kazanıyorum belki ama namusumla, alnımın teriyle kazanıyorum.
0: Nur Hanım, iyi akşamlar. Radyo Turkuaz'ın her zaman takipçisiyim. Bugün bana misafir geldi. Ah dedim, İlk kez dinleyen arkadaşıma bir selam yollayabilir miyiz? Tabii ki yollarız. İskenderun'dan Nur Hanım'a misafir gelmiş. Onlar şu anda Radyo Turkuaz dinliyorlar. Yine o civarda kalalım Kürşat. Sen de hoş geldin. Hemen Şanlıurfa'ya geçelim. Mustafa, nasılsın? İşten çıktım, eve giderken vallahi diyor, burada da trafiğin stresi var. Radyo Turkuaz'da atıyoruz. İlhan'la beraber seni dinliyoruz. Bize bir selam yollar mısın? Tabii ki yollarım. Bursa, iyi akşamlar Leyla. Akşama sarma var. Nasıl sardım anlamıyorum. Seninle beraber çok hızlı ve keyifli geçiyor zaman demiş. Hadi o zaman akşam için afiyet olsun.

Ooo, Giresun aslında benim memleketimdir. Ben 28 plakaya sahibim. Plakam 28. Şimdi Giresun'a Kayseri'den kardeşim. Onu zaten sosyal medyadan tanıyanlar var, özellikle Kayseriler, ama yaptığı işlerle tüm Türkiye'de artık yakında tanıyacak, bilecek. Kıvırcık yollarda şu anda Giresun'daymış. Kıvırcık, ne haber ya? Her daim seni dinliyoruz, gönüllerdesin. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Hem sana hem de yanında kimler varsa onlara da selamlar. Giresun'dan güzel bir yolculuğunuz olsun. Öpüyorum sizleri. Dostlar, bir reklam arası verelim. Kısa. Kaç saniye? 7 saniye. Sözümüzde duralım. Kısaysa kısadır. Bu kadar basit yani.

0: İyi akşamlar.
1: Merhabalar, ben Derin. Size Hatay İskenderun'dan dinliyorum.
0: Şöyle bakalım.
1: Şu an evimizde internet yok. İnternet sıkıntısı varmış bulduğumuz mahallede.
0: Öyle mi?
1: İnşallah biz de çok sıkıldık. Zamandan. Televizyonda gezerken Radyo Turkuaz'ı bulduk. Zaten arabada da hep sizi dinliyoruz.
0: Şahane bak, bazen evlerde internet olmayışının sebebi radyolara yarıyor demek ki. Bu işten biz karlı çıktık. Yaşasın! İnternet yokmuş. Altyapı çalışmasıdır, inşallah en kısa zamanda gelir. Uzakta kalmak olmaz internetten.
1: Şu an onu açtık birlikte kardeşimle, sizin şarkınızı dinliyoruz. Sizi çok seviyoruz. İyi akşamlar.
0: Ne güzel bir Türkçe, ne kadar güzel bir anonslu böyle. Küçük hanım, çok beğendim. Teşekkür ederim.

0: Duydunuz, kardeşlerimiz de bizleri dinliyor. Yakında okullar açılacak. Eylül geldi. Şehir yeniden hareketleniyor. Okul hazırlıkları, şehre dönüş, değişen rutinler derken yeni dönemin temposu başlıyor. Bu tempoya ayak uydururken alışverişinizi kolaylaştıracak alışılmadık fırsatlar İdefix'te. Stilini yenilemek isteyenler için Lufyan'da lansmana özel sepette %20 indirime ek 2000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 200 TL indirim kuponu sizleri bekliyor. Sadece bu değil. Benetton ve Pierre Cardin markalı okul çantalarında sepette net %45 indirimi sakın ola kaçırmayın. İki güzel haber verdim sizlere. Ve gideceksiniz ki Ayhan Beyciğim nasıl yapalım bu işi? Çok basit. Hemen İdefix mobil uygulamasını indirin. Alışverişinizi alışılmadık fırsatlarla tamamlayın. Ne diyoruz? İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Auto Ekspertiz.
8: Hepsi burada premium.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.

0: güzeliz ya, ne güzeliz. Bursa'dayız, Gül Simam. Vallahi diyor, seni küçüklüğümden beri dinliyorum, iyi yayınlar. Şimdi kaç yaşına bastın onu da merak ettim bak. Devam edelim. Buyurun, iyi akşamlar Sakarya.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: İyi akşamlar.
0: Buyurun.
1: Ben Sakarya Hendik'ten taksici. Buyurun. Mehmet.
0: Buyurun Mehmet Bey.
1: Taksim'de sadece radyo turkuaz çalar.
0: Öyle mi?
1: Bence müzik zevki olan herkes turkuazdan başka bir şey dinlememeli. Oo. İyi akşamlar dilerim.
2: Mes vallahi ne güzel söylüyorsun, hayret.
3: Harcanıyorsun sen.
0: Vallahi
3: işte.
0: Ne güzel söyledin işte ya. Mardin, iyi akşamlar.
4: Şu an Demhat arkadaşımla Mardin'den Kızıltepe'ye doğru düğüne gidiyoruz.
0: Resul, evet.
4: Selam vermek istedik abi. İyi yayınlar.
0: Aldım selamı. Çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyorum. Şanlıurfa'dayız sevgili Sinan. Benim güzel kardeşim sevgili Nabi. Bugün hasta, hastaneden geldik diyor. Eyvallah Nabi, şu an büyük ihtimalle beni duyuyorsundur. Senin yanaklarından öpüyorum. Geçmiş olsun. Nabi, nasılsın? Nabi.

0: Eskişehir'deyiz. Nagihan uzun zaman sonra sesini duymak çok iyi geldi. Servisten selamlar. Eyvallah. Serviste kimler var? Kaptan başta olmak üzere. Herkese bir merhaba. İyi yolculuklar. Buyurun.
1: Selamlar, hop dedik.
0: Selam.
1: Ben Aydın'dan Hüseyin.
0: Hüseyin hoş geldin.
1: Uzun zamandır görüşemiyoruz.
0: Evet.
1: Araba kullanmıyordum uzun zamandan beri.
0: Ha, arabadayken dinliyorsun, tamam.
1: Akşam halı saha maçım var. Bir kişi eksik. Kaleci eksik daha doğrusu.
0: Kaleci.
1: Arıyoruz. İlgilenen arkadaşlara duyurulur. Yerimiz Aydın Efeler.
0: Aydın Efeler'de kaleci aranıyor. Ya onun internet uygulaması falan yok mu kaleci aranıyorla ilgili? İnternete yazdığın zaman kiralık kaleciler çıkıyor. Hemen maça geliyorlar diye biliyorum. Siz de biraz paraya kıyın arkadaş. Yani başka türlü olmaz. Çünkü halı sahada golcü bulabiliyorsun. Orta saha bulabiliyorsun. Bek bulabiliyorsun ama iyi bir kaleci hakikaten çok lazım. Onun da sektörü oluştu. Ve artık kaleciler de internetten kendilerini maçlara hazırlıyorlar. Parasını bastırıyorsun, adam geliyor. Çok da sağlam kaleciler bunlar. Arada böyle bir sosyal medyada videolarına bakıyorum. Böyle bir şey de oluştu. Şimdi bu kiralık, kiracı bilmem ne muhabbetlerinden birazdan bir konu var, ona gireceğiz. Sizlerin de yorumlarını alacağım. Bakalım kimden neler söyleyecekler. Ama önce haber merkezine bir bağlanalım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırsan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İstanbul'da yapılan Mekke İttifakı toplantısı çok önemli, biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz dedi. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendiriliyor. Geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Gemi yaklaşık 550 metre derinlikte bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Teşkilatı'nın envanterine toplam 18 Gökbey helikopterinin katılacağını, ilk helikopterin ise teslimata hazır olduğunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan 283 milyondan fazla ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı. Amirli Kadın Voleybol Takımı 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19'da başlayacak. Serbest piyasada gram altın 6806, dolar 48.30, euro ise 56.04 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: akşamlar diyen Ergün'ün şarkısı. Vallahi güzel gitti. Tarkan buradaydı. Buyurun.
1: Merhabalar.
0: Merhaba.
1: Konya'dan Melek ama şu anda Ankara'dayız.
0: Tamam.
1: Sizi de çok seviyorum.

0: çok seviyorum.
1: Oo, makarna, makarna. Geçen bir canım çekti, ben de gittim makarnayı yedim yani bir yerde. Ayaküstüydü böyle, canım bir makarna çekti. Allah'tan ikinci mekanda makarnayı buldum. Çok da makarna manyağı biri de değilimdir ama o gün niyeyse böyle. Öyle bir şey oldu yani. Teşekkür ederiz, sağ olasın.
2: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.

0: Hayatta Nöbeti sizleri dinliyoruz. Kardeşlerim kolay gelsin. İyi görevler diliyorum sizlere. Devam edelim. Bakalım. Antalya'dan Gamze kolay gelsin hop dedik. Teşekkür ederim. Bakayım. Şimdi az evvel bir dinleyicimiz dedi ya, halı saha maçına gidiyoruz ama kaleci yok, kaleci arıyoruz dedi. Ben de dedim ya, bununla ilgili uygulamalar, internette çeşitli siteler var. Kiralık kaleci. Ben bugün bir şeye rastladım. Dostlar, size de sormak isterim. Yorumunuzu da almak isterim. Bursa'da bu ilan verilmiş. Gündem de olmuş. Hani Bursalılar, sosyal medyayı takip edenler. Belki Türkiye'nin başka yerlerinde de vardır bu. Çok fazla eş dost akrabası olmayan düğün sahiplerinin dikkatine. 50 kişilik ekibimle.
1: Bu ne be?
0: Kalabalık ortam yaratılır. Ankara havası, horon, kolbastı, çifte telli, Aydın havası oynanır. Ücretimiz peşindir demiş. Şimdi hakikaten çok fazla farklı değişik sektörler, iş fikirleri ortaya çıkmaya başladı. Az evvel kiralık kaleciden bahsettik ama bu daha başka bir seviye artık. Düğün yapacaksınız. Ondan sonra seveniniz de yok. Öyle diyeyim isterseniz. Yani sizin düğünü gelmiyorlar, sizi sevmiyorlardır. Bu kadar basit. Hani o şey derler ya işte, çeşitli sebepler uydururlar falan. Sevseler doya doya gelirler. O ayrı. Böyle eğlenceli de bir düğün olsun istiyorsunuz. Bu arkadaşı arıyorsunuz. 50 kişilik ekibi var. Bu ekip geliyor. Düğün sahibi, yani gelin ya da damat beyin ailesinden dostlarmış gibi horon oynuyorlar. Çifte telli oynuyorlar. Ondan sonra o vur patlasın, çal oynasın yapıyorlar. Ama ücret pesin. Kaç para aldıklarını bilmiyorum. Arayıp sormak lazım. Ondan sonra acaba. Siz mesela bu fikri nasıl buluyorsunuz? Yaratıcı bir fikir mi? Onu sorayım. Böyle bir şeye ihtiyaç olur mu? Ya çevrende seni seven yoksa sen de düğün yapma, nikah yap da diyebilirsin. Yorumunuzu alabilir miyim lütfen dostlar? Reklam sonrası konuşmaya başlayalım. Konularımızdan bir tanesi bu. Bakalım kimler neler söyleyecek. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. 25 saniyelik böyle sesli mesajlar alalım. Yorumlarınızı da alalım. Siz mesela düğününüzde eksik varsa misafir açısından böyle bir 50 kişilik grup kiralar mıydınız? Onu merak ediyoruz. Bakalım kimler neler söyleyecekler.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.

0: fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA.

0: Tahmini barış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: Erkan!
1: Efendim abi?
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki 100

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Haydi bakalım görüşleri almaya başlayalım. İlginç bir konu. Vallahi Türkiye'de farklı işler ve farklı sektörlerde oluşabiliyor. Bursa'da verilen bir ilan. Çok fazla eş dost akrabası olmayan düğün sahiplerinin dikkatine 50 kişilik ekibimle kalabalık ortam yaratılır. Ankara havası, horon, kolbastı, çifte telli. Yani aslında ayrım da yapmıyorlar. Bütün oyunları da ekip o kadar başarılı ve aynı zamanda iyi eğitilmiş ki hepsini de oynuyorlar. Ve sanki düğünün sahibiymiş gibi gelin tarafı da olabilir, damat tarafı da olabilir. Hiçbir şekilde yabancılık çekmeden oynuyorlarmış. İşte böyle bir ortam yaratıyorlarmış. Ücret peşinmiş bu arada. Ben de size dedim ki ya bunu ilk kez duydum. Ne diyorsunuz bu konuda? Antalya'dayız Gamze. Ben onu gördüm. Ekstra mesela cenaze için de var. Ağlamalı, üst baş yırtmalı. Hadi ya. Allah Allah. Ben de diyorum ki radyocuyum. Hani birçok şeyden haberdarım ama yeni yeni duyduğum şeyler de oluyor. Şimdi cenazeye üst baş yırtma ve ağlama, kendini yerden yere vurma. Buna da mı adam kiralanıyor?
2: Bu ne be?
1: Ne bileyim ben. Ay bir yaşıma daha girdim. Yeni yeni şeyler duyuyorum. Bursa'dan Hatice de aynı şeyi söylüyor.

0: gün çevresi de geçin diyor. Cenazede ağlayan bayılanın ücreti bile değişiyor. Allah Allah. Peki ona mesela cenazede niye ihtiyaç duyuyor insanlar? Birileri kendini yerden yere atsın, ağlasın. Ay çok iyi adamdı, gitti gitti falan diye. Bir de üstüne para veriliyor yani. İlginç. Devam edelim. Jülide. Sevenleri değil de akrabası yok veya eşi dostu az ise bak bu yapılabilir demiş. Hani sevilmezse de sadece nikahla gitmesi en sağlıklısı. İstanbul'dan Jülide. Bu valla Bursa'da böyle bir sektör oluşmuş. Buyurun Bursa dedik.
1: Merhaba,
0: Leyla Hanım.
1: Leyla, ben Bursa'dan. Buyurun. Ben de Bursa'dayım, ilk defa duyuyorum böyle bir şeyi.
0: Sosyal medyada gördüm.
1: Tutar mı, tutar böyle bir şey. Yani millet nelere para vermiyor ki?
0: Evet.
1: Böyle bir açık var demek ki.
0: Evet.
1: Hani cenazede de ağlasın diye ekiple gidenler
0: duydum,
1: vardı.
0: Duydum onu şimdi duydum. Allah Allah.
1: Hayırlı olsun dedim, ne diyelim.
0: Peki.
1: Millet ne yapacağını şaşırdı artık. Para çok millette, bunu da yaparlar. İyi akşamlar.
0: Hadi düğün, onu anlayabilirim. Ortalık biraz şenlensin diye adam tutmalar falan, ama cenazede üst baş yırtma nedir ya? Tanımadığın birisi için para alıyorsun. Gitti, gitti, gitti, gitti.

0: Tekin diyor ki, Tekin hoş geldin. Türklerde cenazelerde eskiden diyor sadece ağlamalar için para dönen sığıtçı. Ha ben bunu ilk kez duydum. Kişiler olurdu. Yani anlayacağınız bunun tarihi çok eskilere dayanıyor. Diyarbakır'dan sevgiler. Ona bir bakayım ben bilmiyorum çünkü. Devam edelim. Optedik Ayar Show merhaba ben Celal. Batman Merkez şu an düğün salonuna gidiyoruz. Tesadüf biz de düğündeyiz diyor. Celal Beyciğim siz de ekip topladınız mı sayı az diye. Hani oynayacaklar zıplayacaklar ama paraları da ödenecek. Ha, ne dersin? Enteresan. Tam da konu denk geldi tesadüf. Abi ben Mustafa Kayseri'den isim verme. Ya siz de arkadaş bunu sonda söylesenize daha en başta söyleyince isim vermiş oluyoruz. Tamam kalan mesaj okumuyorum ben.
1: Yok tabii.
0: Yok okumuyorum. Almanya Tolga iyi akşamlar.
2: Merhaba Ayhan abi ben canım. Almanya'dan Tolga.
0: Hoş geldin.
2: Fikir süper.
0: Evet.
2: Hem eğleneceksin.
0: Oh. Ah,
2: yiyip içeceksin.
0: Oh. Ah,
2: bir de para da alacaksın.
0: Oh.
3: Ben gelmendirin keyfi yerinden. Oh.
0: Ya bu işin eğlenceli tarafı tamam. Hani düğünde parayla biz kalabalık olsun diye adam tuttuk. O geldi oynadı zıpladı. Kek yedi. Limonatayı götürdü. Öbürü o cenaze işi enteresanmış. Yani burada oynayanlar yine parayı oynayarak alıyor. Öbürü kendini yerden yere atıyor. Adam gitti diye. Tanımadığı adama ağlıyor mesela. Öyle bir şey. Diyemiyorum ki. Sadık eyvallah. Yozgat'tayız Elif. Eşim dedi ki düğünde kimse olmazsa mecburen parayla adam tutalım diyor. Ondan sonra şuma. Şimdi sizden duyunca çok güldüm. Demek böyle işler var. Vallahi böyle bir sektör varmış. Biz de öğrendik.
3: Benim aklım almıyor.
0: Evet. Niçin Hülya Hanım?
3: Yapacağım yapabileceğim bir şey değil.
0: Evet.
3: Ama yapanları değerlendirdiğimde de eğer her iki tarafta durumdan haberdar ve her iki tarafta talepkarsa coşkulu olsun hep beraber oynayalım şenlik şenliğe getirir bir kalabalık eller havaya vesaire ama yani evet. Bir taraf bilmiyorsa
0: o sıkıntılı onu söyleyeyim değil mi? Öbür tarafın dava misafirleri daha kalabalık geldi falan da olabilir.
3: Orada sahte takı grubu da olur. İşte ne bileyim yani.
0: Her şey olabilir. Biraz uzun mesajınız kısa kesiyorum. Hanımlar beyler bir reklam arası verelim.
4: İdefix bilgilendiriyor. Şehre dönüşle birlikte günlük rutinde yeniden başlıyor. Mevsime uygun giyim ve sneaker seçimlerinden evde yenilenen ihtiyaçlara kadar yeni döneme hazırlanırken küçük değişiklikler günlük hayatı daha konforlu hale getirebiliyor. Özellikle ev yaşamında kullanılacak küçük ev aletleri ve mobilyalarda ihtiyaçları önceden belirlemek hem doğru ürünü seçmeye hem de bütçeyi daha iyi planlamaya yardımcı oluyor. Şehre dönüş kampanyası kapsamında %30'a varan indirimlere ek 700 liraya varan kupon fırsatları İdefix'te. Giyim, sneaker, küçük ev aletleri ve mobilyalarda avantajlı alışveriş fırsatlarını keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam. Bir gün orada bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.

0: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Astrolage pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

0: dükkan.
1: Efendim abi?
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: trafik var dostlar. Her geçen gün açıkçası akşam trafiği artmaya daha da devam ediyor ki çok yakında okullar da açılacak. Bu arada bir kaza meydana gelmiş. Bugün o noktada ikinci kaza saat 5'ten bu yana. Burası neresi? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tam Kavacık'ta civarı. Anadolu'dan Avrupa istikametine. Ümraniye civarından gelenler birazdan Kavacık'a gelmeden o yoğunlukla ve kazayla karşılaşacaklar. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Diğer kentlere de selamlar. Hakan Bey iyi akşamlar.
1: Malatya'dan Hakan.
0: Buyurun.
1: Bir tarih öğretmeni olarak bilgi vermek istiyorum.
0: Hocam dinleyelim sizi. Güzel, tam adres.
1: Aslında normalde bu durum,
0: evet,
1: İslamiyet öncesi Türk tarihinde, yani Orta Asya, Türkistan tarihinden itibaren tarihimizde bir gelenek.
0: Nedir?
1: Eskiden beri var olan, ta milattan önceki dönemlerden itibaren var olan bir şey.
0: Düğün ve cenaze ikisi birden mi? Sadece cenaze, sadece düğün mü?
1: Düğüne gidilir, oynanır. Cenazeye gidilir, ağlanır.
0: Allah
1: şeklinde.
0: Allah. Evet.
1: Binlerce yıldan beri bizim kültürümüzde var olan bir şey. Hatta bunun ismi de sığıtçı.
0: Tamam.
1: Sığıtçı deniliyor buna.
0: Hocam az evvel sığıtçılıkla ilgili bir dinleyicimiz de zaten bilgi verdi. Ben de araştıracağımı söyledim. Bilmiyordum çünkü. Ancak burada para karşılığı mı yapılıyordu acaba tarihte de? O önemli.
1: Hala daha şu anda yayında olan, bir TRT'de yayınlanan zannedersem bir dizide de bu şekilde çalışmalar yapıldığını, bizde de böyle bir oyuncular olduğunu,
0: tamam,
1: biliyorum.
0: Peki en azından bakın tarih öğretmenimiz sevgili Hakan hocamız da bize bunun bir gelenek olduğunu, İslamiyet'ten öncesi Türk geleneği olduğunu da bize iletti. Sığırtçılık diye bir şey. Dileyenler sosyal medyadan bakabilirler. Ama az evvelki sorum yine geçerli. O zamanda da mı bunu bir para karşılığı yapıyorlardı ya da bir ürün karşılığı? Şimdi mesela bana gelecekler, sen diyecekler cenazede ağlayacaksın, sana şu kadar para. Ya para alınsa bile tanımadığın birinin cenazesinde onun rolünü yapma, ben gülerim yani. Tanımadığım biri, birileri ağlıyor, onları da tanımıyorum. Yani tamam sığırçılık yapalım da nasıl yapacağız bunu, o kısmı tam çözemedim. Yani gerçekten hissetmek gerekmiyor mu? Hadi eğlenceyi bir şekilde kotarırız, orada sorun yok ama cenaze dediğimiz kısım bence daha hüzünlü bir ortam ya. Yani tanımadığın biri için ne kadar ağlayabilirsin ki? Ne kadar gözyaşı dökebilirsin? Ya da bunun ölçüsü ne mesela? Kendimizi yerden yere atmamız gerekiyor mu? Falan. Bunu da öğrenmem gerekiyor. Bakalım konuşacağız. Dostlar 50 saniye bir ara veriyoruz. Peki.
2: Bir reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: İyi akşamlar sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Burası Radyo Turkuaz. Lubex Motor Yağları Okdedik Show. Ayda bir ya da iki kere Lubex'ten motor yağları sizlere dağıtıyoruz. Eylül ayına girdik. Yakında yine çok güzel motor yağları vereceğiz. Bir dinleyici, iki dinleyici, üç dinleyici. Çam sakızı, çoban armağanı. Ama istiyoruz ki yerli ve milli Lubex motor yağlarıyla herkes tanısın. Eylül ayında da hediyelerimiz olacak. Çok fazla eş dost akrabası olmayan düğün sahiplerinin dikkatini. 50 kişilik ekibimle kalabalık ortam yaratılır. Ankara havası, horon, kolbası, çifte telli, aydın havası oynanır. Ücret peşindir, ortalığı şenlendiririz diye bir ilan. Bu ilan Bursa'da verilmiş. Bursa'da gündem olmuş ama Bursalı dinleyicilerimiz bizim niye bundan haberimiz yok diyor. Ayrı bir durum. Sosyal medyada her çıkarana inanmak mı gerekiyor, inanmamak mı? Fakat bunu söyledikten sonra da birçok kişi ya böyle ekipler var, internetten bulabiliyorsunuz dedi. Ben de dedim ki ne gerek var buna? Gerek var diyenler de var. Hatta sadece düğün değil, cenazede ağlayanlar da varmış. Onun da tarihi bir geçmişi olduğu da söylendi. Tarih hocamız da bağlandı, o da söylendi. Söyledi daha doğrusu. Biz de sizlerle konuşuyoruz. Bilgilerimizi masaya döküyoruz. Ankara'dan Şemsettin selamlar. Bir mesaj daha var burada, ona da bir bakalım. Erol kardeşim göndermiş. Ben emekliyim, müsaitim. Ağlarım da oynayım da hiç sıkıntı yok demiş. Eyvallah. Ücret karşılığı yapılıyorsa sorun yok diyorsun yani. Devam edelim. İzmir'deyiz Gamze. Eşimle yine seni dinliyoruz. Düğün işi çok mantıklı bence. Oynuyorsun, kurtları döküyorsun. Ama diyor cenaze işi çok saçma olabilir ya. Tanımadığım biri için diyor. Orada iyi bilirdik. O kısımda da varlar mı onu bilemiyorum. Sadece kabir tarafında mı varlar? İşte camide yani musalla taşında da mı varlar? İnanmadıkları ve tanımadıkları birine nasıl iyi bilirdik diyecekler. O da günah haşa, o da olmaz yani. Bilmiyorum, tövbe estağfurullah. Devam edelim. Esma iyi yayınlar. Ben de duymuştum cenaze ekibi ağlamayanı ağlaması için adapte ediyorlar. Yani iki kişi yan yana biri sağlamadığı zaman. Ya tamam işte, o da büyük oyunculuk gerektirir. Hakikaten tiyatrosu çok iyi olması gerekiyor. Dedim ya hani bana para verseler bile tanımadığım birinin cenazesini ben gülerim. Yani gülerim. Zaten öyle ortamlarda insanlar böyle saçma saçma espriler yapıyorlar. Eskiden işte rahmetli şöyleydi böyleydi diyorlar. Hiç akla gelmeyecek şeyler anlıyor. Gülüyorlar yani. Ben de gülerim. Düğün ekibi oynamalar için herhalde. Kalabalık olunca. Peki devam edelim bakalım, burada kim var? Perihan Hanım buyurun.
1: Ayhan selamlar.
0: Efendim buyurun.
1: Yayınlar.
0: Buyurun efendim.
1: Bugün kız kardeşim Almanya'dan geldi.
0: Öyle mi?
1: O yüzden çok mutluyum.
0: Tamam.
1: Sizlere de iyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Biz de böyle bir haber aldık. Dostlar bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
4: seninle. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de.

9 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Sepette bulacaksın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Gösterimiz devam ediyor. Eylül ayı da geldiğine göre bu aya yakışır muhteşem bir şarkı. Alpay'a saygı, Alpay abiye ve Gökhan Tepe burada dostlar.

0: Sevda Hanım buyurun.
1: Ayhan diyorum ki. Ha. Bu saatte.
0: Tamam.
1: Çok neşeli, ritmik, hareketli.
0: Tamam.
1: Bir bizi kıpır kıpır.
0: Ama bir şey söyleyeceğim.
1: Şarkılar dinleyelim.
0: Ne zaman açtın radyoyu?
1: Şimdi ben kış hazırlığı yapıyorum. Taze tamam. Fasulye buzlu atacağım.
0: Oh ne güzel.
1: Az önce gelmişim pazardan.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Açmışım radyo turkuası. Epeydir de seni dinlemiyordum.
0: Ama bak saat 5'ten bu yana ortalığı inletiyor. Şimdi sen açtığın zaman diliminde dinlediğin bir şarkıyla ama hep böyle mi çalıyor derse o olmaz tabii ki. Çünkü bir program bir bütün öyle diyelim. Maç 90 dakikadır ya, sadece bir pozisyonla değerlendirilmez o maç. Ne yaparsın? Bütün maçı böyle güzel bir şekilde takip eder. Saat 5'ten bu yana ortalığı yıkıyoruz. Arada böyle yolda olanlar için de kafayı dinlendirecek birkaç şarkı hüzünlü de olsa orta da olsa çalmamız gerekiyor. O da bir taktik. O kısmı bana bırakın siz. Sevda Hanım, siz merak etmeyin. Biraz eğleniriz, biraz güleriz. Bir anda böyle biraz kafaları bir dinlendiririz. Ama açtığınız anda karşılaştığınız şarkı ya da konu, bunun 2 saat öncesi var, 1 saat sonrası var. O yüzden bu bir bütün, bütünün tamamını dinlemek lazım. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için, sağ olun. Şimdi saatimizi ayarlayalım. Akşamın 7'sini bulduk dostlar.

0: İstanbul'dan Rıdvan. Semtimizde bir şahıs var, merak ettim, arkadaşlara sordum. Bu ne iş yapıyor? Dediler ki o kişi cenazelere gidiyor. Meğer gazete ilanlarına bakıp ünlülerin cenazelerine gidip zarf alıyorlarmış. Aa, peki zarfı kim veriyormuş mesela? Onu biz de öğrenelim ya, boş vaktimiz var. Biz de gideriz cenazelere.
1: Korkunç bir şey bu.
0: Şimdi bu ünlülerin cenazesine gidip hani selfie yapanlar, adamın orada acısı var. Bu diyor ki bir fotoğraf çekilebilir miyiz diyor. Aslında o da yanlış bir kelime oldu biliyorsunuz. Fotoğraf çektirebilir miyiz? O bir şarkıdan, Mirkel Am'ın şarkısıydı herhalde. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz falan. Oradan kaldı, böyle dile yerleşti. Çekinmek değil, çekinmek başka bir şeydir aslında. Fotoğraf çektirebilir miyiz? Adam mesela böyle ünlünün yanına geliyor. O elini domuzun atıyor, bir fotoğraf çektirelim mi? Adam cenazeye gelmiş ya diyor, burada olmaz bu iş diyor. Ondan sonra mesela şey yazıyorlar altına. Ünlüye bak işte, vatandaşı kırdı. Böyle bir şey. Ya öyle yapsanız da olmuyor, böyle yapsanız da olmuyor. Hakikaten enteresan bir şey ya. İyi yayınlar İzmir'den Ömer. Eski radyo olan bir ara seni dinliyorum. Bu konu bana çok komik geldi. Gerçi biz de biri cenazemizde ağlasa biz gider sorarız. Niye ağlıyorsun? Çünkü herkes genelde birbirini tanır diyor. Ama bilmiyordum ki bak, çok eski bir tarihe dayanan bir gelenekmiş. Tanımadığınız insanların da cidden cenazesine gidip ağlamak. Böyle bir şey varmış. Orada sığırçı deniyormuş. Günümüze kadar da gelmiş bu. Fakat ya günümüzde bu ajansların yaptığı, düğüne gidelim oynayalım, karşılığında şu kadar para.

0: Cenazeye gidelim, ağlayalım, karşısında şu kadar para. Herhalde bu biraz daha ticari hale gelmiş. O yapılan gelenekle bunun arasında bayağı bir dönüşüm olmuş diye tahmin ediyorum ben. Peki, konuyu birazdan toparlayacağız. Görüşü olan varsa WhatsApp hattınız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı birkaç mesaj daha alabiliriz. Anlaştık?
1: Eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna.

0: Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

devre damgasını basan uzun yıllar dinleyeceğimiz çok özel şarkılardan bir tanesi. Işın Karaca'dan geldi. Bir de Muazzez Ersoy yorum alalım, güzel olur. Huriye Hanım selamlar. Rize'den Muhsin Ekşioğlu. Size ve site personeline, oradaki arkada komşulara da selamlar. Meril Hanım merhaba. Eve geldim, takdir ettim. Türkçe sevdalısı olarak diyor. Ha, çektirmekle çekinmek arasındaki fark değil mi? Onu söyledim ben de. Teşekkür ederim. En azından doğruyu biz de söylemiş olalım. Arada belki ben de güncel kelimelerden kullanıyor olabilirim. Ağzım kaçıyor olabilir. Onu ben de kendimi bakın mikrofondan sonra kapatsınlar. Ben de ayıplıyorum kendimi bu arada. Ya o kelimeyi kullanmamalıydım falan diyorum. Bunu da bir not olarak buraya düşelim. Dostlar, Instagram Radyo Turkuaz. Instagram hop dedik Ayhan, hani sesi duyuyorsunuz ama kim bu adam? Radyo Turkuaz'da çalışanlar kimler? Füsun mesela, Hilal mesela. Ya onları bir görelim. Orada biz böyle küçük eğlenceli şeyler de paylaşıyoruz. Bekleriz yani Instagram sayfamıza. Hadi bakalım.

Vakıf Bank Vino iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf Bank daima senin.

Başladık. Bugünü de neredeyse bitireceğiz yayınımızda. İstanbul'da yavaş yavaş hava kararmaya başlıyor. Benim güzel başkentim nasılsın? Antalya'm nasılsın? Diyarbakır'ıma bir selam yollayayım. Diyarbakır nasılsın? Batman, Trabzon, Edirne, İzmir ve tabii Türkiye'nin dört bir yanıyla beraber yurt dışında da dinleniyoruz. Dostlar güldük eğlendik. Ama her gün biliyorsunuz gelenek saat 7.30'dan itibaren günün özel şarkıları. Az sonra...

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

2025-2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Show'unda.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Günün özel
3: şarkıları. Haydi bakalım, günün özel şarkıları başlıyor. İyi akşamlar bir kere daha. İstanbul'da hava karardı, birçok yerde de artık yavaş yavaş kararacak. Bu saate yakışır şarkılar. Biraz kafaları dinlendirelim. İşin şov tarafını sola ayıralım. Sağ tarafta bu güzel şarkılar bize doğru gelsin ve biz de eşlik edelim. Çay ve kahveler şirketten.

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya.

Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
5: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: İdefix bilgilendiriyor. Şehre dönüşle birlikte günlük rutinde yeniden başlıyor. Mevsime uygun giyim ve sneaker seçimlerinden evde yenilenen ihtiyaçlara kadar yeni döneme hazırlanırken küçük değişiklikler günlük hayatı daha konforlu hale getirebiliyor. Özellikle ev yaşamında kullanılacak küçük ev aletleri ve mobilyalarda ihtiyaçları önceden belirlemek hem doğru ürünü seçmeye hem de bütçeyi daha iyi planlamaya yardımcı oluyor. Şehre dönüş kampanyası kapsamında %30'a varan indirimlere ek 700 liraya varan kupon fırsatları İdefix'te. Giyim, sneaker, küçük ev aletleri ve mobilyalarda avantajlı alışveriş fırsatlarını keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
0: İdefix bilgilendirdi.
3: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu.
3: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.

Dostlar, bu yolculuğun sonuna geldik. Bu akşamlık bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse öncelikle Radyo Turkuaz'da kalıyoruz. Sonrasında Lubex Motor Yağları Hop Dedi Show yarın 17'de tekrar burada. Allah'a ısmarladık.

0: tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
2: Reklam. Karışık.

0: tamam.
1: İstedim ama yapamadım, üstüne gül koklayamadım. Denedim ama olmadı, kimseleri derine koyamadım. Sen başkasın.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yine ben Uğur'la ay ışığında kavuştuk çok şükür. Güne güzel bir veda mahiyetinde gerek ruhumuzu dinlendirecek şarkılarla, pencere kenarında şöyle uzunca daldıran şiirlerle yine bir ay ışığı nöbetindeyiz. Sesim sizlerle beraber nerelere ulaşıyorsa her birinize çokça sevgiler, selamlarımızı da ulaştıralım. İşlerinde olanlara kolaylıklar, yollarda olanlara iyi yolculuklar, evlerinde olanlara da iyi istirahatler dileyerek başlayalım nöbetimize ve her biriniz de çok hoş gelin.

bazı insanları kaybetmememiz gerektiğini hayat bize yaşadıklarımızla aslında öğretiyor. Kim onlar? Mesela hiç fotoğrafınızın olmadığı ya da çok az olduğu ama binlerce anınızın olduğu arkadaşlarınız. Onları kaybetmeyin. Siz onu aramadığınız zamanlarda bile ego yapmadan sizi arayan arkadaşlarınızı kaybetmeyin sevgili dinleyenler. Ya da ne bileyim sizi gece 3'te bile dinleyen arkadaşlarınız varsa hayatınızda hiçbir şekilde yorulmadan kaybetmeyin. Yine size dertlerinizi unutturan arkadaşlarınızı kaybetmeyin sevgili dinleyenler. Göz göze geldiğinizde bile sizi gülümseten arkadaşlarınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Şimdi bunları söyledikten sonra ilk aklınıza gelen arkadaşınıza sadece iyi ki hayatındasın diye bir mesaj gönderin. Onun da yüreğinin ve yüzünün tebessüm etmesine sebep olun.

şu an. Şu an beni dinleyen herkes için söylemek istediğim çok özel şeyler var sevgili dinleyenler. Biliyorum çok iyi hissetmiyor olabilirsin ama kötü olduğunu

aslında pek söylenemez değil mi? Heyecan ve hevesinde kalmamış olabilir birçok şey belki. Ama hissiz de değilsin. Mutlu musun, mutsuz musun? Belki bunun farkında bile değilsin. Arafta kalmak sanırım böyle bir şey. Her an her şey olabilirmiş gibi tetikte ama bir o kadar da sakin bir kafa yapısındasın. Ama çok yakın bir zamanda şunu diyeceksin eminim. Olmaz dediğim, imkansız kılıfı biçtiğim her şeyin üstesinden birer birer geliyorum. Kalbim hiç ummadığım bir şekilde huzurla doldu. Her şey çok güzelleşti ve daha da güzelleşecek. Ben bunları söyleyeceğinize inanıyorum sevgili dinleyenler. Lütfen siz de inanın.

Zaman da, hayat da bir yerde bize bağlı sevgili dinleyenler. Yaşamın hızı bizim adımlarımıza göre ya artabilir ya da azalabilir. Yaşamın yoğunluğu yine bizim içine sığdırdıklarımıza göre artabilir veya yine azalabilir. Her anı kıymetli geçirerek, dolu dolu geçirerek o zamanın hızını yavaşlatabilirsiniz. O yaşamın yoğunluğunu artırabilirsiniz. Yaşamın anlamı bizim onu algılayış şeklimize göre artıyor aslında ya da azalıyor. Ama size geç kaldığınızı, acele etmeniz gerektiğini söyleyenler bence yanılıyorlar sevgili dinleyenler. Çünkü bugün gelmeyen yarın gelir. Bir senede olduramadığınızı zamanı gelir bir ayda oldurursunuz. Doğru anı beklemeyi sanırım bırakmamız gerekiyor. Bekleme kısmını bırakmamız gerekiyor özellikle. Doğru anı kaçırdığınızı düşünmeyi de bırakmak gerekiyor. Biz kendimizin en büyük destekçisi olduğumuz sürece bizim olan bizi bulacaktır, öyle değil mi?

Radyo Turkuaz'da ben Uğurlar. Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken vazgeçmelerden de bahsedelim sevgili dinleyenler. Bazen vazgeçersin. Herkesten ve her şeyden. Uzaklara gitmek istersin. Bedenen olmasa da ruhen. Başka yerlere kaçmak. Kimseyle konuşmak, kimseyi görmek istemezsin. Kurduğun hayallerden bile vazgeçersin. Ne başarmaya gücün kalır ne de oldurmaya. Bir iki defa kendini kandırır gibi yeniden denersin ama çok geçmeden de anlarsın olmayacağını, olduramayacağını. Yine yorulursun. Ya bir şeyleri beklemekten, acaba değişir mi diye sorgulamaktan, hani bir mucize olsun diye inanmaktan yorulursun. Kendini suçlamaya başlarsın. Umut ettiğin için, emek verdiğin için, gerçekleşmemesine rağmen hayallerinin peşinden koştuğun için. Kocaman bir boşluk olur adeta. Böyle tam kalbinin üzerinde doldurmak istedikçe içini acıtan, yüreğini sızlatan. Sonra yatağına girip yorganı üzerine çekersin. Vazgeçtim dersin. Bugün herkesten ve her şeyden vazgeçtim. Dedik ya, bazen vazgeçersin. Biriktirdiğin bütün hayallerden tek tek vazgeçersin.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

insanın kendi gücünün farkına varabilmesi muazzam bir duygu sevgili dinleyenler. Bir yanı tehlikeli, diğer yanı korkunç, özgür. Eskiden olsa dünyanın başıma yıkıldığı durumları, beni kıran, üzen anları, yani şimdilerde bir köpüklü kahve içerken izliyorum adeta. Gerçekten şaka değil. Yani sabahlara kadar kendimle süren savaşlarımın yerini, ne bileyim, bir bardak suyu içmek almış resmen. Yani şöyle bir bakıyorum da kimse değişmemiş aslında. Aynılar. Yani ve dahi yaptıklarından geriye de durmuyorlar. Yani sadece ben kovalamayı bırakmışım gibi. Öyle sakin, öyle dingin, öyle kendinden emin bir hal ki bu. Gitmek isteyen gidiyor, kalmak isteyen kalıyormuş aslında. Bir an geliyor ki anlıyorsunuz, hayat aslında bir oyun. İsterseniz dahil oluyor, isterseniz çekilebiliyorsunuz.

Hayata dair hep hakkımızda hayırlısını dileriz değil mi? Hakkımızda hayırlısı olsun. Hatta bu duayı da tamamlarız şu şekilde. Allah da gönlümüzdekini hakkımızda hayırlı eylesin. Bazı şeylerin olması için dua ediyoruz ya sevgili dinleyenler. Bazı şeyler olmuyorsa olmaması da nasip değil mi? İşte o da hayırlısı değil mi? Olmaması da. İşte böyle olması gerekiyormuş demeyi biraz sanırım içimiz yana yana öğreniyoruz. Ama artık hiçbir şeyin yakasına böyle tırnaklarımız sökülürcesine yapışmıyoruz. Bu durumu öğrendikten sonra. Yani bu zamana kadar olacağı varsa olurdu zaten deyip şöyle bir geri durmak, sakinleşmek önemli. Emekse emek vermeli. Zaman ayırmak gerekiyorsa gerektiği kadar zaman ayırmalı. Yani bazı şeyler için uğraşmalı sevgili dinleyenler elimizden geldiğince. Oluyorsa olduğu için şükretmeli. Olmuyorsa da hayırlısı değilmiş diyerek teslim olmalı. Yani her ikisinin sonunda da yüreğinizin yükü hafifliyor sevgili dinleyenler. Ama gönlünüzden ne geçiyorsa, ne için emek veriyorsanız, ne için zaman ayırıyorsanız Allah en güzeliyle ödüllendirsin sizi.

Eğer bir gün aşık olursan senin en sevdiğin çiçeği ya da çayını nasıl içtiğini bilmek isteyen birine aşık ol. Senin gülüşüne ve kahkahana hayran olan ve bunu duymak için de elinden gelen her şeyi yapabilecek birine aşık ol. Sana her yerde, insanların içinde dahi sevgisini belli eden, söyleyen, bunu tanıdığı herkese göstermekten çekinmeyen birine aşık ol. Kendini neden aşık olmaya korktuğunu sorgulatacak birine aşık ol. Seni asla acıtmayı istemeyecek, kırmayacak, her şeyi gayet güzelce konuşarak çözebilecek birine aşık ol. Senin kusurlarına dahi aşık olabilecek birine, senin her şeye rağmen mükemmel olduğunu düşünen birine aşık ol. Her sabah yanında uyanılacak kişi olduğunu düşünen birine aşık ol. Halihazırda bu denli güzel bir şekilde aşık olduysan doyasıya yaşa. Olmadıysan da zamanını bekle. Yok.

emeğinin kıymetini bilsin. Bu zaten elimde rahatlığıyla olur ya, böyle bir rahatlık yani, bu zaten cepte. İşte bu rahatlığıyla değersizleştirmesin. İnsan istiyor bunları tabii ki. Ama tabii sonra düşününce insan çiğ süt emmiş nihayetinde diye herkesten her şeyi bekleyebilir bir hale geliyor. Freud diyor ya, bir insanı kaybetmek istiyorsanız onu çok sevin diye. Sonra da buna ekleme yapıyor. Sevildiğinden emin olunca insanlar nasıl da cüretkar oluyor.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur ile Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz sevgili dinleyenler. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Ahmet Erhan. Elde Var Hüzün şairi Ahmet Erhan. 78 kuşağının en önemli şairlerinden. 8 Şubat 1958'de Ankara'da dünyaya geliyor. Asıl adı Erhan Bozkurt. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oluyor ki edebiyata olan ilgisi de burada daha da artıyor. Okulu bitirdikten sonra Ankara'da özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmış. Memleketine Adana'ya döndüğünde ilgi duyduğu spor alanında başarı gösteriyor ve Adana Demirspor'da Fatih Terim'le birlikte top koşturmuşlar. Ancak bir maçta kaval kemiğini aldığı darbeyle ciddi bir sakatlık geçiriyor ve ne yazık ki futbolu bırakıyor ve tamamen şiire yöneliyor. 1981 yılında Alacakaranlık'taki Ülke adlı ilk şiir kitabını yayınlıyor ve büyük yankı uyandırıyor bu şiir kitabı. Behçet Necati Gil şiir ödülünü kazanıyor. Takvimler 4 Ağustos 2013'ü gösteriyorken eşi Hacer Hanım'la gırtlak kanserine karşı mücadele ediyordu. Bu mücadeleyi ne yazık ki kaybetti. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimizde onun Güneşin Altında Mutluluk Var şiirini sizlerle paylaşarak başlayacağız sevgili dinleyenler. O zaman bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Bir işçinin elinde ekmekle evine döndüğü o yerdir mutluluk. Akşamüstü çocukları cıvıldayıp dururken derin bir iç çekiş, tatlı bir yorgunluk ve yüzüne yayılan gülümseme birden. Mutluluk kelebek olup uçmasıdır ipek böceğinin. Irmağın denize kavuşturmasının bir adı olmalı. Mutluluk beşikte uyuyan ilk çocuğuna bakmasıdır bir annenin. Mutluluk bir acının bilincine varıp da onu dönüştürmektir. Yaşamın sonsuzluğunda karar kılan bir umuda. Sevgilinin boynuna dokunduğunda duyulan ürpertidir. Öpülen ilk dudak, içilen ilk sigaradır belki. Denizden yükselen kokudur sabah karanlığında. Kabullenmektir yani yaşamı, acısı ve sevinciyle. Aynı boyutta. Yalnızca yaşamaktır belki de, kim bilir. Ne yerdedir, ne göktedir o. Değil mi Abidin? Mutluluğun resmini yaptın mı bilmem. Ama ben onun şiirini yazmak isterim.

yaşamam bir yer. Sana da başkalarına da yeter.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

ne herkes göründüğü kadar dürüst, ne de sandığınız kadar doğru. Yalnızlığın asaleti deniyor ya, hani bazılarının insaniyetinden daha değerli işte o asalet. Yani yalnız kalmak. Gerçekten bazılarının varlığından çok daha değerli. Bazı gidişler aslında farkında olmasak da zamanla bizi iyileştirme etkisine de sahip. Nasibi olan zaten sana geliyor. Yani hiçbir bahane bulmadan senin yanında kalıyor aslında. Birleşmeniz yerine ayrılmanıza yönelik bir işbirliği yapıyorsa evren şayet, hani öyle diyelim, onun yoluna gitmesine izin vermen belki de en iyisi oluyor. İşte o an bunu fark etmiyoruz. İpleri sıkı sıkıya tutuyoruz. Elimiz kanıyor. Kangren olacağız. Elimiz kolumuz kopacak ama yok, bırakmıyoruz. Bırakmamızı işaret ediyor evren aslında. Bırak diyor. Israr etme. Emin ol, herkes hak ettiği insanda çiçek açmaya başlıyor işte böyle olunca. Bırak ait olduğu yolda yürüsün. Sözün özü, insan hayatının merkezine kendini koymalı sevgili dinleyenler. Asla bir başkası onun merkezinde yer edip vazgeçilmez olmamalı. Ha, yeri çok sağlam olan, o yeri çok hak eden, iyi ki öyle bir yerde olanlar da olabilir hayatımızda. İşte onların hepsi şükür sebebi.

Gözlerin ipek yoludur ömrümün. Akasya yüklü kervanlar geçer. Çan sesleri arasında bir fener. Yanar söner, yanar söner, yanar söner. Gözlerin ipek yoludur ömrümün. Kentin en kalabalık yerlerinde dört nala koşan bir at gibi, çılgınlığa akan, yalnızlığa, ölüme yazılmış şiirleri yeniden yazmak bütün. Hayatı tellemek yepyeni bir güne ve sonra sökmek uzun uzun. Gözlerin ipek yoludur ömrümün. Yalnızlıktan gelir, yalnızlıklara gider. Düşülür her şeyin altına bir tarih. Soluksuzum günlerdir, geceler uzar. Yaşamak dünyayı ödüllendirmektir artık. Kendimi öldürdüğüm yerlerde beni kan tutar. Bakarım gözlerine, eynim silkelenir. Döktüğüm acılar, yıllar, kederlerdir. Alnıma bir avuç tuz atılır, düşünemem. Konuşamam, ağlayamam, bağıramam. Neden gece her gecenin ardından gelir? Gözlerin ipek yoludur ömrümün. Gözlerin tarihçesi yaşayıp öldüğümün. Ihlamur ağaçları altında bir Saraybosna hatırası. Sen, ben ve deniz. Bir de rüzgarın örttüğü gençliğimiz. Sen, ben ve deniz. Sen, ben ve deniz.

Evet, bu akşamlıkta Uğur'la Ayşe'nin burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Umarım hepiniz için kat be kat fazla huzur katkısı olmuştur sizlere. Bir nebze de olsa yalnız olmadığınızı, hele hele de en zor geçen geceleri sizlerle olarak buna bir kolaylık sağlamaya çalışıyorum. Umarım başarılı olabilirim. Katılımlarınız için yürekten teşekkür ederim. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın, değil mi? Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de yine güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da. Ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Radyo Turkuaz, her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Peki.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı